0: bir çocuk olsaydı.
1: Radyo Lider İzmir.
2: La yapıyoruz.

Suni kalpli amcalar gibi, yani Kemal Sunal gibi, yani Azer Baba gibi sen de mi gidiyorsun? Yani artık benim değil misin? Yani artık benim olmayacak mısın? Ulan bak şimdi ağlarıma. Biri tez kapatsın gözlerimi bu bozuk parasını ya. Ama sen de haklısın. O İstanbul, o Ankara, o Mersin, bu Elazığ acımızı kandıramayacağımız kadar dardı. Ters gidiyor her şey. Ya baba, anlam veremediğim bir şeyler vardı. Ulan altımızda çul yoktu be. Üstümüzde dam akıyordu. Yine de millet gözünü dikmiş bizim sevdamıza bakıyordu. Ne oldu size be güzel insanlar ya? Ama kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, İnadına değil mi ulan? Seviyorum.

0: Ben babayım. Ben babayım baba. Bırakın gülmeyi. Ölmek bile yasak bana. Allah biliyor ya aklımdan geçenler. Ama madem doğdum, yaşamam gerekiyor. Ben babayım, baba. Tek kelime, iki hece. Ne kolay söylenir. Oysa ne ağır yüktür yaşam. Ne ağır yüktür baba olmak. Severek yaşarsın ama yorulursun. Baba baştır ya hani. Başım niye övülmedi? Ne gelirse başa gelir. Diz toprağa yaslanır da baş düşerse taşa gelir. Baş düşerse taşa gelir.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum, olmadı. Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdım, olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim, olmadı.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Akşam 11'de yatmayı denedim, sazımı kırıp atmayı denedim, köprüde balık tutmayı denedim, başıma ne işler sardım,

şeyinden uzak durdum, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Namluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.

şarkılar vardır, gönlümüzde derin izler bırakır. Bazı sanatçılar vardır, hiç eskimezler. Onlardan bir tanesi Vahdet Vural, Sandalcı. Ne dersiniz? Teyplerimizin sesini biraz daha açalım mı?

bir yuva kurarken bir dünya yıktı. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Söz vermişti. Söz vermişti, elin olmayacaktı. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Dizinde uyuyup kalırdım bazen. Gözlerine bakıp dalardım bazen. Şimdi başkasının kolunda gezen. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Ben ondan öğrendim aldanmasını. Ben ondan öğrendim yıkılmasını.

Zalimlerden zalim çıkıp da gitti. Bana bıraktığı acı hasretti. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Perişan olmuşum onun yüzünden. Yaşlar akıp gider iki gözümden. Korkar oldum, korkar oldum artık sevgi sözünden. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Ben ondan öğrendim aldanmasını. Ben ondan öğrendim yıkılmasını. Bana o öğretti ağlamasını. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o sevgilimi tanımazsınız. Siz o vefasızı tanımazsınız. Siz o vefasızı, siz o hayırsızı tanımazsınız.

0: Sensiz hayat yerinde bine bas. Sensiz açan günüm sararsın. Sensiz bu dünyamı kıyamet yıksın. Sensiz bu bedeni canım ne yapsın? Canım ne yapsın? Canım ne yapsın?
1: Burası Radyo Lider İzmir.

içinde, o heller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, o heller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü türküler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü

Sigara içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, sigara içerken yahut çoplanırken kimseyle konuş.

Çocukça sevdiğim çiçeği suları can. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi. Çocukça sevdiğim çiçeği suları can. Diyarbakırlıymış, dadı bahtiyarı. Suçu sosyal madın

İçeride çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni tes saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler,

ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

18'indeyim İbo. Asıl yiğit, asıl delikanlıyım. Daha 18'indeyim İbo. Koskoca bir ihtilal atlatmışım. Sakallarım çıkmış tam ve eksiksiz bir resim çektirmişim hatıra diye. Sakallı, nasıl bekledim sen de bilirsin. Babam tıraş olmuş canım çekmiş de. Öylece beklemişim 18 sene. Biz çabuk büyüdük, hayat öyleydi. Daha çocuk olmadan adam olduk biz. Kavgada kırıldı burnumun solu. Façamızı çizdiler, rezil olduk biz. Arabesk müzikler dinlemişiz İbo. Sevmişiz, sevgimizi diyememişiz. Okul duvarına adını yazmış, bir kalbin içinde ok geçirmişiz. Mahallenin kızlarını hep biz korumuş, namus deyip başımız önde geçmişiz. Ne bir kıza bakmış, ne baktırmışız. Kapı önlerinden hep sessiz geçmiş, ezanda müziği kapattırmışız. Daha 18'indeyim İbo. Sadece genç değil, delikanlıyım. Hem nasıl platonik, hem ne aşığım. Onun dar sokağına öylesi mahkumum. O kaldırım tozuna ne aşina ki. Daha 18'indeyim İbo. O hiç benzemiyor 17'sine. Hukuk özgürsün diyor. Bir adım reşit olmuş. Ehliyet cebimde gıcır duruyor. Abim de 74 tosba almış. Arabayla gidiyorum o dar sokağa. Camımdan ucuz müzik düşmüyor artık. Orson Welles dinliyorum, Frank Sinatra. Acı duygularım kalmamış artık. Abartmışım İbo, 18'deyim. Öyle artık eve meve gitmez olmuşum. Bir bekar evinin bodrum katında reşit kimliğimle özgür olmuşum. Daha 18'indeyim İbo. Sesim kişilik olmuş, yumruğum demir. Ne diyorum sana 18 İbo, bu sadece takvimde bir yaprak değil. Dedim ya genç değil, delikanlıydım. Torba taşıtmadım hiçbir teyzeye. Otobüslerde yay.

kalıp hiç oturmadım. Yer verdin benden bile biraz büyüğe. Sağ sol davalarına hiç bulaşmadım. Benim sevdalarım ütopyadandı. Hiç kimseyi fikrinden yargılamadım. Benim kavgalarım haksızlıktandı. Sevdalarım olmuş gelip geçici. Kimsenin namusuyla oynamamışım. Bizim kitabımıza uymamış belli. Bu yüzden hepsinden yaralmışım. Hiç kimseye zararım olmamış İbo. Bir anamı üzmüşüm, naçar kalmışım. Anam etme oğul, dellenme demiş. Anamı naz makamından çok kullanmışım. Doğru yerde yanlış adam olmadım İbo. Yanlış yerde doğru adam oldum ben. Bırak düşmanıma düşman olmayı. Düşmanıma bile dost olmuşum ben. Ne yaparsan bugün kendine İbo. Günahların da senin sevapların da. Kavgaların da senin sevdaların da. Bunlar masal değil, yaşandı anla. 18 özel bir tarih her yaşandı da. Özgürlük, ehliyet hepsi bir kında. O günden burnumda kırık var hala. Bir de sakalımda eskiye inat 3 tane beyaz çıktı. 3 dertli nokta. Özet şu ki 18 dertliydi İbo. Özet şu ki 18 zevkliydi İbo. Özet şu ki 18 insan ömründe bir daha 18 olmuyor İbo. Bir daha 18 olmuyor İbo.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Seninle ilk tanışmamız, var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Demir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini

0: için
1: koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, diriler ölüp diriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 50 50 50, 0541 70 40 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

kendini bu kadar sevdirmeseydin. Anlama yazılmış kader gibisin. Bak, bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Ah lezer ye lezer ye can zer ye. Ah lezer ye.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Evet.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

kadere yenil. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına güzelmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Vazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına güzelmiş kul feryadı bu.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: gülmek için savurdular önümüne.
1: Yeryüzündeki acıların hepsini, hepsini tattım. Heder oldum, ekmeğime tütün kattım. Beni milyon kere yaktılar üst üste. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi kendimi külümden yarattım.

Prometheus'tum. Çiviyle çakılırken taşlara, ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs'tüm köleliğin çığlığında. Aslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf'tum. Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan. Sehpada Pir Sultan. Kaçıncı ölmem, kaçıncı dirilmem bu? Tanrılardan ateş çaldım. Yüzyıllarca tutuştum, üst üste yandım. Bir anka kuşu gibi anne, bir anka kuşu gibi.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Murat'la gönülden gönüle.

0: duvarın ardında atan kalpler, dar gelen zamanlara sığdırılan umutlar, gökyüzünü parmaklıklar arasından görenler, sesimizi duyanlar. Burası Hür Dünya'nın en özgür frekansı. Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor. Murat'la Gönülden Gönüle. Kulak değil, yürek verin sesimize.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras, aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki, kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan

adres, farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya. Kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madraz. Selam Murat abi, ben bir nolda yatan Mehmet Atılgan, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alanak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Türkçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bir biliriz. Tahir Yıldız, aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi, ben bir noldan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum Tahir Yıldız. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman, yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'e Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz, Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Adanalı Onur Kasir, aleyküm selam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman, yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen, yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman, yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıdar Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar, Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saftar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayabaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayabaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlıkuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu, Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel, Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu derdlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim. Ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepe'li Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı, kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özlerim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepe'li Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Usler, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bucalım. Maras Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Üstünç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak, direnmektir şark, sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz, aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abim Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı Maras, Sercan Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, İster öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan, aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'la Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çatırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta, aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çelik Öze, Canan Bağtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelangelo

Ortaköy'ün yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Derin Göl Metin, Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, Take J2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin Kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Mete Can Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2CB'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'la Öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Önel, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit, Şahin Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın.

Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta Derli Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Arkadaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam.

0: olsun Cengiz İmren'den, Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Ankaralı Paşa Taş'tan. Aleykümselam Paşa kardeşim. Derlerime hitaben başta Aslan babam Çakır, Umut Taş'tan ve amcam Ali Haydar Taş'tan, Polat Küleş ve Burda Kader Birliği yaptım dostlarım başta. Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke dostum Yunus, Emrah Kızıl Altun yani Arap Emrah, Mevlüt Çetinbaş, iki gözüm Torbalı'dan Eko Foçalı, Eren Yılmaz Gediz'den, Berkay Kaya Hasarlık'tan Ozan Doğru, Şakran Kapalı'daki derlime ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kurtlarla gezmek zorunda kalsam da soframı genişlesin diye çakallarla aynı masada oturmam. Enver Yılmaz'dan Sensiz Kıyamet Gibiyim, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Foçalı Eren Yılmaz. Aleykümselam Eren kardeşim. Derlerim olan başta koğuşun adaletini sağlayan Ankaralı Paşa Taş'tan abim Aslan abim Yunus, Emrah Kızılaltun, Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke Torbalı'dan Eko 47, Mevlüt Çetinbaş, Asarlık'tan Ozan ve Gediz'den Berkay Kaya, Ozan Doğru, diğer koğuş ve kurumlarda olan Levent Tekin dostlarım, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, bu abi dostlarıma selamlarım. Bakidir bu derlere Gökhan Donay'dan Durak şarkısı sizlere armağan olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Torbalı'dan Eko yani Ekrem Kahraman oğulları. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Koğuşumuzda derlerim olan başta bize öncülük yapan Paşa Taş'tan, Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke, Mevlüt Çetinbaş, Yunus, Emrah Kızılaltun, Hüseyin Ayvaz, Poçalı, Eren, Gedizli, Berkay Kaya, Yılmaz, diğer koğuş ve kurumda olan başta Polat Güleş, can dostum Hasan Saraç, Azat Karaca, Ramazan Kömürcü, Arda Üstün, bu ismini zikrettiğim canlara selamlarım bakidir. Asil bir yalnızlık sahte bir kalabalıktan iyidir, ben Torbalı Atatürk Mahallesi'nden Eko. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'de yatmakta olan Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke. Aleykümselam İzzetcan kardeşim. Başta aynı koğuşta kader birliği yaptım Ankaralı Paşa Taş'tan, Mardinli Eko, Berkay Kaya, Mevlüt Çetinbaş, Hüseyin Ayvaz, Yunus, Emrah Kızılaltun, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşçi, akabinde diğer kurumda bulunan iki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş, Tayfun Akar, Okan Efe, Alican, Ceylan Enis Küçük Kalfa, bu isimleri zikrettiğim abi dostlarıma selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B8'den Mevlüt Çetinbaş. Aleykümselam Mevlüt kardeşim. Buradan derlerim olan başta dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül yani İzoke, Ankaralı Paşa Daş'tan, Torbalı'dan Eko, Gedizli, Berkay Kaya, diğer koğuşta ve kurumda olan Kürşat Bilgin, Polat Küleş, Caner Güngör, Alkan Çelik, Can kardeşim, Doğukan, Sayhan, Rezan, Yavuz Foçalı, Eren Yılmaz, Onur Yaşamaktan Üstündür, şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canlarım Fırat Kotan, Fırat Torun oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, aynı kampüste bulundum abi dostlar Mahsun Oğuz, Altan Dursun, Mami Ayaz, Pehlivan Buca, Azizcan Yatmaz, Ramazan Koyuncu, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan Özışık, Devran Torun, Engincan Toprak, Kürşat Akçay, Mert Esen, Ferhat Aslan, Samet Aydemir, Ümit Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve Hızlı Kardeşim, Savaş Biliz, Memoli, Mehmet Gürkan, Tilki, Ramazan Koyuncu'ya selam olsun. Gece söz herkes konuşur, herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Murat abi, ben T4 B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir. Yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden geceye not kula kulluk yapılmaz.

Aslan gibi yaşayın Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 B1'den Cihan Akın. Aleyküm selam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Aynı koğuşta bulundum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim, Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torunoğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim, Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akar, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biriz, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu dertlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceğini bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleyküm selam Taha kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim, Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönül Al, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarını ne getireceğini bir tek Allah bilir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu tipinde yatmakta olan öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T-Tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip edesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip edesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velid Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakranti 2016'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakranti 2016'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kromlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman, yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı, Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın, yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, aslan kardeşim, boncukçular kralı, yakışıklı, karizmatik, bayraklıdan Berhan Teriman, yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Canbiler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman, yani Zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi, aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Ucunda ölüm de olsa, özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman yani Zanlı, gümüş balalı Emirhan Yiğit Gedizli, o ses Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım Bakidir, Berhan Teliman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Caltı Koşunan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Osi. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı, gümüş bala ve Emirhan Yiğit, boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşlan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan gümüş ballalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaşım, aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı, boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çakik, Kadir Gündoğdu, Daykolu Ahmet Çetinel, ayrıca farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım bakidir Berhan Teliman yani Zanlı. Diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Reklamlar.
2: Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın Seferi Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında. Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla.

0: Beyler selamünaleyküm, ben Menemen C2 Koğuşu'na Reis Harun Güven, başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim, A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktay, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya 1001 selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleyküm selam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız, biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır, çok şükür Allah yar ve yardımcın olsun, tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum, T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun, hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Canım kanım babam, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın, maddi manevi her daim yanımda oldun, babalık abilik yaptın, ben seninle hayata tutundum babam, Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senin.

Indir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan aydın bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan aydın bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim aydın bıçakçıya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Mus'un, Veysi'nin, Önder'in de sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalem Kuş, Ozan Madras, Seçkin Öz Yavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savar abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız, her zaman seninleyiz. Kimse garibanı mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalem Kuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakir Can Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlagan,
İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağı kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.

Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız Baki'den. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Türk, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Can Bay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin. Başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci,

İkinci Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan yıllarımı ver şarkısı armağan ediyorum.

0: Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı Arman Olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrım. Aynı ortamda kader birliği yaptım. Canlara hitaben benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çarlar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İçten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şehmus Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı. Bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi sağ olasın Çağrı. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Buradan başta öz abim Pusat Evren olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Emre Sürget, Emre Sürget Tufan, Sürget Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman, Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet, Haktan, Derdi Var, Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlılara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toroman, Şahçıyan Kurt, Boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım artık çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk zincir yaş belki biraz üşürüz. Başımız zindandan çıksın. Özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm bizim için değerli olan Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleykümselam sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şenyüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar. Bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçöz, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş. Bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu. Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşunan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrım. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Ben T2B10 koğuşundan Şaban Delen selamünaleyküm aleykümselam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım. Dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, İbrahim Toroman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu. Bu derlere selam eder özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan

0: boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM. Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim. Ben T2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim. Aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek Şaban Delen Muğlalı Yiğit Çağlar Cahit Erdoğan Zeki Demirtaş Baki Ertürk Özcan İşten Altan Datlı Zabit Aslan İbrahim Toraman Umut Kara Ağaç Barış Akçay bu derlere selam eder. Gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamun aleyküm Emre Atmaca.
1: Selamünaleyküm Murat abim ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul, Gürgür, Berdan, Kiper, Beşir, Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm T2A1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abim ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi ben Murat Ersoy abim atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi. Bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi ben Onurcan Pınar yani CEO. Abim atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Sana saygımı sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler selamlar olsun. Bizi merak etme biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar yani CEO. Murat abi ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi ben Çakır İsmail abim atam Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi bizler iyi senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür başta atam reisim Eyüp Gürgür ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş Selen, namı der Keko, Ahmet Ufak, Murat Başaran, namı der Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz Kürşat, Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluç, Dostum Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın'a E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derdere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T2 A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner, Meç T1 B11'de yatan değerli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elma, Sidar Erol, T3 A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute, Aykut Polat, T4'de yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Vedat Aslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran, T1, B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan değerli abim Soner, Meç, Hamit Elma, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, T4, B7'de yatan can dostum Altan Dursun ve B10'da yatan Aslan kardeşim Mevlüt Saymaz'a yatan A1 koğuşunda yatan değerli dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dallarında diken olurum elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B7'den Gurur Şahan. Aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T1 B7'den Limon Tepeli Atakara, aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi ben T1 B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı, aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçeyim. Selamünaleyküm Murat abi ben T1 B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı, koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçeyim. Selamünaleyküm Murat abi ben T1 B7'den Kadir Çelik yani Dijvar, aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan, Erol Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamın bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke Kurtuluş, Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağdasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan derli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan derli abi kardeşlerim başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Erdal Elalmış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığınıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Ceviz Kıran, Nazım Koyuncu bu derlere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden bir yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuş'ta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limontepe'li Atak Kara Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulu Tepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran Ömer, Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azerbaycan'dan Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun. Hayat radyo gibidir Murat abi. Karşımıza yeni insanlar çıkar ama hepsini sevemeyiz. Biz Şakran Açık cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal burada. Bizde kader birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Bişer, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özer, Ali Acar, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır, Eray Enes Ağır kardeşlere selam olsun Murat abi. Murat Şampınar'dan Nerede şarkısı abim Devran Yüksek'e armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık cezaevinden Resul Kartal. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun, ben de sizleri seviyorum. Değerli abi Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal, başta Can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere amcam Aydın Demirbaş, Boyraz Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko, Kahraman kardeşler, Sefa Haral, Uğur Albay, Şenol Başkut, Adem Kocapınar, Görkem Akyüz, Devran Karaba, Boksör Çağrışı, Fırat Gizgin, Murat abi, Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü, abim Devran Yüksek, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun. Seni seven kardeşin Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek, Murat abi senin aracılığına dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülsen, Şeyh Mus Türk, farklı kurumlarda olan Çetin Temel, Cihat, Vedat kardeşler, Şakir Söylemez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, Boksör Muhammed Abdurrahman Gülali, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Devo kardeşim.

Her nasip vaktini esirdir. Ben Menemen C2 Koğuşu'ndan Reis Harun Güven. Öncelikle Şerefli Atam tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyayı baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 Koğuşu'ndan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim Latif Candoğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da

Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölüm özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuş'tan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir, bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 Koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleykümselam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm.

0: selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Sodan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim İki Gözüm, Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi, ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, İki Gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A1 Koç'tan Uğurcan Bilgi. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni 1.0'da olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2 A1 Koç'tan Altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve 1.0'da kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2 A1 Koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2 A1 Koğuşundan Altında, Kandereli, Keko, Hasan yani Hasan Maden, Kadın Kapalı, B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım, ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2 A1 Koğuşundan Altında, Kandereli, Hasan yani Hasan Maden, Kadın Kapalı, B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3.0'da A12 Koç'tan Gökhan Karakoç, öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko, akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin, Acı Ödemiş tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Ütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin, Orhan, Çağrı, Polat, Ferit, Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman, Arman, Eleptos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım Aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Ali Kop Bingöl, Salih Aydın, Namıdar, İbrahim Şeren, Lodos Şahin, Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Baki'de sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamun aleyküm, aleyküm selam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Bakidir. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Beklen başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koçtan Şahin Beklen, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Beklen.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran, dayım Akındal canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım, Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han, Balcı Yılmaz, Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik. Senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er. Hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gezgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim. Ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay canlarım, Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın. Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulak'a, Yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli, kardeşim Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın Doğanay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuşundan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum. Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuşundan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koçtan Doğukan Taşer başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum gece Emirhan Tapan'ın sözüyle. Hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kan Demir Kıran dostlarım. Dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun, zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez, sizleri seven kardeşiniz Reşo.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun.

Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarından selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakındır, buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burak Can, Şahin Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.

0: da
1: Murat'la gönülden gönüle.
2: Cümleten selamünaleyküm. Huzur içerisinde güzel bir akşam, gönlünüzce güzel bir hafta sonu dilekleriyle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, iyilik, güzellikler versin inşallah. 2 saatlik bir kayıt mesajlarımızı, kardeşlerimizin tüm kayıt mesajlarını her cumartesi olduğu gibi bugün de paylaştık. Şimdi WhatsApp üzerinden ilk mesajda Allah nasip ederse başlayacağız. Gecenin ilerleyen saatine kadar, sonrasında SMS mesajlarına geçiş yapacağız. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Bu arada Ferdi Bingöl yeğenim, kardeşlerim, duyan varsa Ferdi'ye söyler misiniz? Evi bir arayıversin. Ferdi'm selamını aldım, gözlerinden öpüyorum. Sana da koğuşundaki tüm arkadaşlara da sevgiler, selamlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran 2 Nolu kurumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim, Baran Gerçek Bargıran, Foça Açık Cezaevinde yatan Aslan abi Murat Altuntaş Şakran, T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile, kutsaldır özlenen ve beklenensiniz. Benden tüm dostlara Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan tali olan Cengiz Aydoğan, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı, Murat Erez, Namıder Balina, Ahmet Gezer, Namık, Namıder Rafik Daykolu, Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İrbaş'a, Onur Serme yani Dino, Oğuzcan, Oğuz yani Koçta, Berkan Mert, Türk Alparslanlı yani Hançer, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı, tüm A3 koğuşuna selam olsun gece. Balina Murat'ı abimin sözüyle, her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kayda değişmez, büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi, ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yapın abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, çavuşumuz Merdo Manat, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan, Uygar Doğanay'dan, evet Uygar Doğanay'dan Bu Da Mı Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Asaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnek Köylü, Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam Çetin, Emir Boğa'ya selam olsun gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can Güzel abi, Murat Bingöl. Ben Ayrancılardan Şiar Çoku. Aleykümselam Şiar kardeşim. Şakran 1, 2, 3 ve 4 nolda yatmakta olan Baran Gerçek, Namıder Bargıran, İbrahim Akbaş Köfte, Mehmet Ali Barış, Doğukan Öz Yiğit, Uzunay Doğukan Bakan, Bu Canlara Gökhan, Donay'dan Kala Kaldım şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Bence 13 koğuştan Başak İvak, benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak. Burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Evru, gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buse'm Erdem. Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül yani Gönül Akça, gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi derlere blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Bence 13 koğuşundan Başak İvak yani kainat güzeli T1, D2 koğuşun olan kocam Yusuf İvak. Canım kocam, gözümün gördüğü yerde olmayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin. Seni çok seviyorum, sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın. Can parçam ve kardeşlerim Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Yaşar Doğanay Ceviz Kıran'ı da Murat abi sana da selam olsun. Canımdan çok sevdiğim kocam için Yıldız Tilbe'den Özledim Çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldım neşe kaynağım. Yıldız Silve, aklım hep sende, armağan olsun. Selamünaleyküm güzel insan. Ben T2A4 Koç'tan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Serhat dayıcım, sonrasında Tepecikli Mert Karayüz kardeşim. Selamlar Mertcan Karayüz. Mertcan'ım selamlarınızı aldım. Ses kaydını da dinledim. İnşallah salı günü gideceğim. Allah nasip ederse inşallah duyuyorsunuz. Foçalı Serhat dayıcım, hanginiz duyuyorsanız salı günü stüdyoya gideceğim. İnşallah kardeşimizi orada bir denk getireyim. Seslendirmeleri yapayım, haberiniz olsun. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçtan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma Papaz, Bekir Cemal Karahayit ve şerefli atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça, tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2A4 Koçtan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran, Koçtan İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve şerefli atan tüm mahkumlara selam ederim. Korktukça, tutsak, umut ettikçe özgürsün. Merhaba Murat abi, ben 4 nolu A4 Koçtan Kuru Çeşmeli Muhammed Özkaya. Merhaba Muhammed kardeşim. Abi senin aracılığınla koğuşumuzun adaletini sağlayan Özgür Öktem Namıder Öcü, Murtakeli Ali Koyuncu olmak üzere sırasıyla Yeşil Yurtlu Bekir Çağlayan Güçtekin, Kuruçaylı Ateş, Tuna Selçuk, Dinç Aktepeli, İsmet İlhan, Fırat Tülü, Özkan Savcı, Barış Temel Akın, Gümüş Yamanlardan Ümit Şahin, Civan Çelik, Ömer Yüce, Çay Mahalleden Limon, bu saydığım isimlere bin selam olsun. Murtakeli Ali Koyuncu kardeşim der ki, cesaret çelik yelekte değil cesur yürekte saklıdır. Abi bize Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısını çalarsan seviniriz. Kolay gelsin. Sağ ol Muhammed kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B2'den o gün Dağ Tekin, öncelikle koğuşumda bulunan kader ortaklarımdan başta Çağlar Akalın olmak üzere ayrancılardan fırıncı İbo Alpaslan, Fırat Azizoğlu. Abi Çimentepe'den Serhat Kocammer abim, Toprağım Abbas, Çiftçi Gediz'de Onur İşler, Murat Yavuz, Yiğitcan Azat'a ve farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim, abilerim olan T4A13'te bulunan Umut Tür ve Agit, tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Nisa'dan canım şarkısı armağan olsun. Ben T2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamukbasanoğlu, Onur İşler Alpaslan, Fırat Azizoğlu, o gün Dağ Tekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Ege Akkoyun, Heyecandan Düşme şarkısını armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben T2B2'den Onur İşler, koğuşumda kader birliği yaptım dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Fecan Pamukbasanoğlu, Alpaslan, Fırat Azizoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, o gün Dağ Tekin, Hüsnü Süpçin, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bahur, T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur, sabredin. Murat abim gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırtay, sağol kız kardeşim. Senin aracılığın ile gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalaçık'ta yatan oğlum Metin Özkır, Şakran'da yatan Su Denaz Karadaş, sizi çok seviyorum. Canımın işleri, hiçbir şey sakın üzülmeyin. Her şey güzel olacak. Allah deyin gerisini boş verin, güzel günler yakında. Allah'ın dediği olur, sizi seven Müjde Kırtay.

Bu kadar patron Karaca, sağlık kardeşim. B5'te yatmakta olan Escobar'ı Müjde Kırtay, sen benim arkamda koca dağımsın, seni alem yıkmamış, şakran sarsamaz, bir de sen ne gidenler gördün, gül gül öldün, sen aslan gibi çıkacaksın, sana alem ayık, Allah utandırmasın, can parçam, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sana kardeşlik yapanlara da bin selam olsun, Ayaz Kaplan'dan gurbet şarkısı gelsin, aslan teyzem Escobar'ı Müjde Kırtay, seni çok seviyorum. Murat abi, ben kadın kapalıdan Sudenaz Karadaş yani namı der. Patron Karaca, başta kıymetlim halam Gizem olmak üzere akabinde Candan, Baba Çörs, iki gözüm Belgin Polat, oğlu Elvan Ergün yani Tursil Elvan, B5'te bulunan üstadım aslan teyzem Müjde Kırtay. Annem Fatma, ellerinizden öpüyorum. C2'de bulunan hasta roman kızları Seda Kanlı Seren, Görgülü Nafiye Buhan, Gülüzer Kırtay, Gamze Kardeş, Şüheda, Toprak Burcu, Yaman, Dilara Küreş, Ezo Küreş, Gül Baba Çörs, Seda Baba Çörs, bu değerlere bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Selamünaleyküm Murat abi, biz dört nolu cezaevinden yoldaş Can Can ve Yusuf İslam. Dilek aleyküm selam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş, Demirbaş Tamer, Öz, Ali Turap, Yentüz, Bozan, Fidan, Casadi, Çöki, gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok, kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi, biz dört nolu cezaevinden yoldaş Can Can ve Yusuf İslam Dilek, aynı kurumda ve farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami, Tutkun, Serdar, Ateş, Şahin, Sincar, Mafya, Sedat, Ozan, Demir, Engin, Avşar ve Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı, bizi tanıyan dostlara selam olsun, gece bizden bir söz. Bulunduğumuz durumdan memnunmuş tartışılır ama herkesin altından kalk, her şeyin altından kalkarız yoldaş Can Can. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T1A3'ten Serhat Bozdaş yani Sarsılmaz, aleykümselam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen, abilerim Sercan Bedir, Murat Eres, Namıder Balina, Murat Yurdagül, dostlarım Celal Eken yani Celomen, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak ve derlilerim Erdi Taş, Daykol Enginkaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla, Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısı armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum, kendine iyi bak, sen dünyadaki en güçlü adamsın. Murat abi, biz bir nolu A3 koğuştan Sarsılmaz, Serhat Bozdaş ve Celomen, kıymetliler Sıla Zongul ve Zeynep Urak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen, Aynur Polat, Esmer'e şarkısı armağan olsun. Canım abim Serhat'ım, seviyorsun, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C9 koğuştan Cankaya, aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpbaya, namıder Serok Yılmaz Baş, namıder Civciv Mustafa Melih Baş, Mali Acar, namıder Cis Azat, Aykut Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk Erdiş Çakmak, İzmir'de ismini sayamadım. Dost abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten, aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koğuşuna yatan abim Cankaya olmak üzere onun derdisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya, ayrıca Yılmaz Baş, namıder Civciv, Serdar Alpboya, namıder Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, namıder Azat, Aykut Zekeriya Kürdi, adını geçiremediğim abi dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan alıp götürebileceği tek şey tozdur. Şakranda yatan sevgilim Ferhat Arslan. Vazgeçemeyeceğim şeyler var bu hayatta, gözlerin gibi, sesin gibi, sen gibi, seni sevmek gibi. Biz bizden başka kimsenin anlayamayacağı bir hikayeyiz. Seni seviyorum aşkım. Ben Zuhal Aktaş, Şakran'da yatan abim Oktay Aktaş, yarim Ferhat Arslan, yeğenlerim Kurt Bey, Oğulcan Aktaş, Yusuf Esen, ailem nasılsınız? Sizi çok özlüyorum. Her şeyin güzel ve iyi olması umurumda değil. Siz iyi olun, hayatta olun, nerede olursanız olun. Bana bu yeterli canlarım, sizi çok seviyorum. Zuhal Aktaş Zozu. Kurtuluşum, seninle tanışmam bir tesadüftü, arkadaş olmam bir seçenekti ama sana aşık olmak benim kontrolümün ötesindeydi. İyi ki çıktın karşıma, iyi ki aşık oldum sana, seni her şeyden çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, seni sevmek benim için her şeyden önce gelir. Kalbim seninle dolu, seninle mutlu. Gözlerinle baktığın her an dünyanın en güzel yerindeymişim gibi hissediyorum. Sensiz geçen her an bir ömür gibi uzuyor, geliyor.
Seninle her şey daha anlamlı.

0: daha güzel seninle yaşamak hayatımda hiç bitmeyen bir bahar mevsimi gibi. Seni sevmek, yıldızlara bakıp seni düşünmek kadar doğal ve mükemmel bir duygu. İyi ki derimin sebebi Gökçe Çiçek Çakar'dı. Murat abi yayınlar diliyorum. Şakran Teş, Cep 5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Canım nasılsın? Umarım dün yazdıklarımı duymuşsundur. Ben Ece ile konuştum. Kapıya gelen kişilerin tarihini bulduk. Nisan ayında gelmişler aşkım. Evet, senin tahminin doğru çıktı. Erhan abi anlattım. Abim o zaman 3 aylık takip başlamıştı. Zaten seni de kontrol etmişler dedi. Aradığında detaylı konuşalım hayatım. T3C5 koğuşuna bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Hayatım beni merak etme, ben evimizdeyim, sürekli Eren abiyi darlayıp duruyorum, sorular soruyorum, bir şey yaptım yok, aklım sende, elimden geleni yapmaya çalışıyorum, pazartesi sana güzel haberler yollayacağım inşallah, namazını kıl, aksatma, zikirlerini çek bol bol, lütfen Allah'a emanet ol kalbim, seni çok seviyorum. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e sen benim başıma gelen en güzel şeysin. Orada geçirdiğin her gün sana kavuşacağım günün değerini daha da artırıyor. Kalbimdeki yerini hiç değiştirme. Sen tanıdığım en güçlü kadınsın. Bu zor günlerin seni yıkmasına izin verme. Unutma, gecenin en karanlık anı şafağa en yakın olan zamandır. Her zaman yanındayım, seni çok seviyorum Davran Kurtçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e gülüm. Telefon evrakları yüklenmedi henüz. Pazartesi açık görüşe kız kardeşim ya da abin gelecek. Ziyaret listesine mutlaka kız kardeşimi yaz. Yazmadıysan da pazartesi sabahı listeye mutlaka yaz ve bana haber gönder. Sabret güzelim. Çoğu gitti, azı kaldı. En kısa sürede bu esaret bitecek seni. Çok seviyorum, kendine dikkat et. Davran Kurtçebe. İyi akşamlar Murat abim, ben C11'den Damla. İçöz koğuşumuzda bulunan en değerli ve saygın ablamız Mullalı Emine ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil Göçer, Merve Tunç, Işıl Ercan, ismini sayamadım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Geceye bir söz bırakalım. Demir kapı bedeni tutar ama kardeşliğin hükmünü asla bağlayamaz. Biz düşene gülenlerden değil, düştüğü yerden kalkıp hesap soranlardanız. Özgür Altar, Dalgın Şarkısı, tüm dostlarıma armağan olsun. Damla İçöz. İyi akşamlar Murat abi, ben C11'den Merve Tunç, sağ olun kardeşlerim. T2B16 koğuşuna bulan Ümit Alişan radyo başına. Geleceğe dair kurduğumuz hayaller hala taptaze, çıktın gün. Her şeye kaldığımız yerden çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. O güzel günler için sabret Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeğim, senin şarkısı sevdiğime armağan olsun. Merve Tunç. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Bugün benim için takvimdeki herhangi bir gün değil. Çünkü bugün kalbimin en güzel yerindeki adamın doğduğu gün. İyi ki doğdun Emirhan. Ne kadar mesafe olursa olsun, benim kalbim hep seninle. Yeni yaşında dileğim bütün dualarının kabul olması sevgilim. Ve bir dahaki doğum gününde yan yana kutlayabilmek seni. Çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki benim oldun. Şakran T3C5 koğuşundaki sevdiğim Emirhan Ceylan radyo başına. Bugün ikimiz için de en büyük umut olsun, her şeyi yoluna koyacağız, yol yoksa yol yapacağız, belki önümüzde uzun yollar olacak ama hepsini beraber aşacağız ve ben yine seni seçerdim 100 yaşımda 100 dünyada genç, gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve yine seni seçerdim ömrüm, iyi ki sen. Selamünaleyküm Murat abi. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı, seni severken ayaklarımın yerden kesilmesini, havada süzülmeyi istiyorum. Eyüp Han, sen olmayınca. Aleykümselam Kenan. Murat abi, ben Damla Avcı. Belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'ta, İrem Çelik Özlü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, Gamze Batur. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat abim, ben Nazar Yiğit Yenince sesleniyorum. Duvarlar sesimi sana ulaştırmasa da her duamda ve her nefesimde sadece sen varsın. Zaman ne kadar zor akarsa aksın. Seninle kavuşacağımız o ilk günü büyük bir sabır ve aşkla bekliyorum. Kendine iyi bak, beni merak etme, ben iyiyim. Seni seviyorum adam. Tuğba Başaran, bildiğin gibi değil şarkısı benden sana armağan olsun. Murat abi, ben Nazar, reisi Mete Beydilli, hanım am Canan Beydilli, aslan parçaları Meltem, Metecan Beydilli. Hislerimi belli etmem ama gözlerimin yollarınızı nasıl gözlediğini görebilirsiniz, sizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun, daha yok arkanızda, Nazar var, sallanmaz Nazar var, sallanmazsınız bile Allah'ın izniyle. Dostum İrem Erdemir Nuran Gökçen'e da selam ediyorum. İyi yayınlar abican, sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18 koğuştan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa, Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram, Eren Sayın, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir'e selamlar. Murat abi ben C18 koğuştan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa, Sümen, Vedat Yolcu, Esat, Büyüksu, Raşit, Büyüksu, Baran, Büyüksu, Sedat, Büyüksu, Mahsun geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Geçer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekyan, Caner Güngör, Gece Bir Söz, Yere Göğe Sağmayanlar unutmayın, bir de Yerin Altı var. Murat abi ben Menemen C18 koşulan Oktay Karabalık, dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa, Sümen, Esat, Candan, Düzgün, Korkmaz, Murat, Öngenel, Yavuz Selim, Baydar, Ali Şemen, Ahmet Can, Tekin, Feyzullah, Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe, Barış, Ahmet Duman, Önder, Eren Sayın, Şahin, Bingöl, Kadir, Dal Kılınç, Gece Bir Söz, eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Ses kayıtları var, hemen bakalım. Emirhan, evet, hangi koymuş bakalım şöyle. Şakran T3'te bulunan canım oğlum Emirhan radyo başına. Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında yarınlara hep umutla bak. Güzel günlerin seni beklediğine inan. Allah gönlüne huzur, hayatına sağlık ve mutluluk versin. Nice güzel yaşların olsun. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun. Seni çok seven baban. Canım yeğenimiz Emirhan, yeni yaşın sana umut, huzur ve güzellikler getirsin. Sakın umudunu kaybetme. Her yeni günün güzel şeylere vesile olacağına inan. Sabret güzel günlere. Hep umutla bak. İyi ki doğdun. Seni çok seven teyzelerin İstek, Dilek ve Melek Zülal. Emirhan kardeşim, ses kayıtlarım var. Hemen onları da paylaşayım. Geri dönüş yapmayalım bir de. Şunu açalım. Evet.
1: Doğum günün kutlu olsun. Hayat bazen bizi zor sınavlardan geçirir ama hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Başını dik tut, umudunu kalbinde sakla. Biz seni hep seviyoruz, hep yanındayız. Güzel günlerde yeniden sarılacağız inşallah. Annen İpek, abin Osman.
2: Kardeşim benim, nice mutlu yılların olsun. Canını sıkma, kendini oralarda çok iyi bak. Ben de geldim. Geçenlerde yanına gelemedim. Nasipse en kısa sürede yanına da geleceğim. Allah'a emanet, seni çok seviyorum.
3: Emom, can dostum, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice mutlu yılların olsun. Umudun da dediği gibi canını sıkma oralarda. Allah nasipse en yakın zamanda çıkacaksın inşallah. Biz inanıyoruz buna. Psikolojini bozma kardeşim. En yakın zamanda geleceğiz seni görmeye.
4: Canım kardeşim Emirhan Ceylan, doğum günün kutlu olsun ablasının bir tanesi. Keşke bugün yanında olup sana sarılarak kutlayabilseydim bugün ama inşallah o günler de gelecektir. Senden tek isteğim ne olursa olsun umudunu hiçbir zaman kaybetme. Biliyorsun ki bizler ailen olarak her zaman arkandayız, bunu sakın unutma. Allah inşallah yeni yaşında gönlüne göre versin, sağlıkla ve huzurla geçireceğin çok güzel yaşlar nasip etsin sana. Seni çok seviyorum kardeşim, iyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşimsin. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol.
3: Hepimiz çok iyiyiz. Senin de iyi olduğunu düşünüyorum. Yanımıza geleceksin inşallah. Görüşüne de geleceğiz. Seni göreceğiz. Herkesin selamı var. Ayhan abinin, Ahmet'in hepsinin selamı var. Allah'a emanetsin. Kendine çok iyi bak. Seviyor seni kardeşim.
0: Evet Emirhan kardeşim. Bugün şu dakikaya kadar gelen mesajınla ses kayıtlarını paylaştık. Hemen kaldığımız yerden devam. Bir dolu TTP'inde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Gün içinde ne yaparsam yapayım aklımın bir köşesine hep sen varsın. Seni, sesini, sohbetimizi çok özledim. İnşallah en kısa zamanda hasret bitecek. Sana sımsıkı sarılacağım. Senden uzakta geçen her gün bana seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha hatırlatıyor. İçin rahat olsun, ben buradayım ve seni bekliyorum inşallah. Güzel günlerimize yeniden kavuşacağız. Seni çok seviyorum bir tanem. Bir nolu tertibinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir, seni gerçekten çok özledim. Bazen sadece sesini duysam bile içim rahatlayacak gibi geliyor. İnşallah bu günler geçecek. Yine yan yana olacağız Şahin'im. Yokluğuna alışamıyorum. Gün içinde aklıma geldikçe seni daha çok özlüyorum. Sen yeter ki iyi ol. Ben hep buradayım. Seni çok seviyorum. Hera'dan selamlar, nasılsın? Bizler de sabah konuştuğumuz gibi yoğun koşuşturmaca. Emre'ye evin borcunu sordum. 600 binmiş. Bu ay 50-60 daha ödeyeceğiz dedi. Bana haftaya ayarlayacaklar. Para gelmemiş. Miya'daki evde pürüz var, olmadı. Yarın Buca'dan tekrar bakacağım. Senin dava için Emre'ye yazdım ama dönüş yapmadı. Merak etme, bana iş yükleme. Uygun zamanda bakacağım hepsine. Ama şu an gerçekten kafamda çok iş var. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Merhaba Murat abi, nasılsın? Kolay gelsin. Ben Şakran Kadın Kapalı C8'den tali olan Burcu. Güneş çalan sağ ol Burcu kardeşim. En sevdiğim canım her şeyim olan Mine Ekitmen ve Dilek Karakaya radyo başına. Ben iyiyim. İş güç koşuşturmaca, Allah'a şükür her şeyi düzelttim. İyiyim. Sizi seviyorum. Merakla mesajımı bekleyenler varmış ama sadece sıradaki şarkılar size gelsin. Aşk kuşlarım, sizi çok seviyorum. Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı C8'den tahliye olan Burcu. Güneş Çalan buradan. En sevdiğim kalbi güzel değerlilerim olan C8'de bulunan Mine Ekitmen ve Dilek Karakaya, sıradaki en güzel şarkılar gelsin. Ben işleri yoluna soktum, sizleri bekliyorum, her şey çok güzel olacak. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İnandığınız gibi yaşamayı seçmezseniz yaşadığınıza inanmaya çabalayan bir zavallı haline düşersiniz. Sizi çok ama çok seviyorum. Ben Menemenli Naci Dayı, kadınıma sesleniyorum. Yerde havada bulutlar arasında tek tek yıldızları sök benim için. Şarkım da intizardan, bizim için yağsın aşk yağmurları, armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı, Şakran Kadın Kapalı'da yatan kardeşim İrem'e Şagapo Kajmer'den Toz Taneleri şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm, ben Gökhan Ergül. Aleyküm selam kardeşim. Gülüşü güzel olanın derdi çok olurmuş, o yüzden ayık ol tatlım. Elif Buse Doğan'dan Yaka Yaka şarkısı ricam olur. Murat abi sevgilerle, Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, seninle her şeyi boş veririm de sensiz hiçbir şeyi boş veremem. Her yağmura şemsiye açılmaz, bazen de ıslanmak gerekir. Geceniz güzel olsun, sevgilerle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Hayat karşınıza her an yeni şeyler çıkarabilir. Gördükleriniz sizi büyütürken görmezden geldikleriniz sizi harcar. Hayat işte anlardan ibaret, bir an varsın bir an yoksun. Herkese iyi akşamlar, sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi selamlar. Aleykümselam kardeşim. İzmir 3 nolu T-tipi B11'de yatan Ozan Eren'e koğuştaki abilerim, kardeşlerim, duyarsanız, iletirseniz sevinirim. Bugün anneannem diyeyim. Beni merak etme, evde olacağım. Seni çok seviyorum. Çok hem de. Merak ediyorum seni. Çarşamba günü geleceğim. Seni çok özledim. Her şey çok güzel olacak. Orada kendine çok iyi bak. Ben Bayraklı'dan Maviş Gülçin'im. Ben seni çok merak ettim. İnşallah sıkıntı yoktur. Sana irtibat numarası bıraktım. Annem ya da teyzeme ulaş, haber gönder bana radyodan. Telefon annemde, özellikle haberin olsun Maviş'in Gülçin'i. Ben Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci. Bebeğim şu aklından çıkarma. Ben her zaman yanındayım. WhatsApp abonelik bitti benim. Gerçi annem Hale Tuncay Yeniler de. B1'in en güzel kızı Gülçin Cebeci, Sıla Şahin'den Aldanırım şarkısı armağan olsun. Gecen güzel olsun. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

İki güzel şarkı sonrası hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın Etip'inde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere. Farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Baharan, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan, Ömer Elmastaş bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mopsane şarkısı bu derlere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9 Koç'tan Berşan Polat. Koç'umuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan Sardal Aykurt, Balıkçı Özgün, Selçuk Kayış, Fevzican Karadeniz, Eren Araz, Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına, demirin ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, geriye sadece duruş kalır. Şakran T3 B9'da yatan kardeşim Berşan Polat, gözünün nuru bir tanecik kardeşim Berşan Polat'a kucak dolusu sevgiler. Başımız dik, sabrımız tam, bu günlerin de sonu gelecek güzel kardeşim. Unutma ki dışarıda seni sabırsızlıkla bekleyen bir ailen var. Dualarımızda hep bizimlesin. Bu şarkı senin güçlü duruşuna gelsin, sesimizi oradan duyabilmen dileğiyle. Abi Buse, ben 4.0'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir Söylemez sevgilim. Ben senin göz bebeklerinde kaybolmayı sevdim. Seninleyken sana doymamayı, sensizken ise doyasıya seni yaşamayı sevdim. Her şeye rağmen seni sevmek en güzel kaderim. Kıymetlime Koray Avcı'dan sen. Ben Buse, 4.0'da bulunan hayatımın en güzel dönüm noktası Şakir Söylemez. Sana seni seviyorum demek yetmez. Ben sana düşkünüm. Geleceğe bakarken içimi ısıtan tek umudumsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın. Aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amcaoğlum Muhammed Aydın, yani TVT ve sofralarını paylaştıkları tüm dostlarına selamlar olsun. T4'te yatmakta olan Gökhan Kubilay abime, yani Sarı, ismini sahip sayamadım tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Şöyle bir sözle sonlandırmak istiyorum. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde bir damla sadakat olmaz. Hepinize hayırlı akşamlar. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın, T2A13'te yatmakta olan abim Gökhan Aydın, amcaoğlum Muhammed Aydın, yani TVT, T1'de olan kardeşlerim Şahin Sarı, Hüseyin Ağaçlı, Mertcan Büker, abilerim Seyit Ahmet Güleş, Ahmet Akın kardeşim, Keleş Ali, sahip sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Bir sözle sonlandırmak istiyorum. Derdiniz ne olursa olsun, umudunuz hep Allah olsun. İnsan ümit eder, Allah nasip eder. Kaleli Sedat Aydın. Murat abi, biz Berdan Batın, Doğan Ay, Ceviz Kıran ve Tatü İsmet Er, gece bir söz değil hakikati hatırlatmak istiyoruz. Kim olduğunuz ne olduğunuz asla değiştirmez. Güvenmeyin çevrenize, kanmayın kimselere, çünkü çıktığınız bu menfaat yolculuğu son yolculuğunuz olabilir. Hakikaten herkese selam olsun. Ayrıca babalarımız Raif Doğan Ay, Ceviz Kıran ve Büyük Tatü İsmet'e selam eder, ellerinden öperiz. Enver Yılmaz Mopsane şarkısı Kader Mahkumlarına armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Kral insan Murat Bingöl abim, estağfurullah. Kardeşlerim aleyküm selam. Murat abi, statü İsmet Tari ve Berdan Batın, Doğanay dostuna küsen düşmanıyla yatıp kalkıyor, zarardasınız, ziyan olacaksınız. Unutmayın ki ihanetin ne bahanesi olur ne telafisi. Gece Canbay Walker'dan elbet bir gün şarkı sarman olsun. Biz statü İsmet Tari ve Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran, herkese iyi geceler. Murat abi, ben Şakran Kadın'da yatmakta olan Nazlı Doğan, canıma can olan sevdiğim adam Fırat Doğan, radyo başına. Her şeyim adam, sıkma canını, elbet kavuşacağız kalbim adam. Seni çok seviyorum Fırat'ım, sen benim sevdiğim, 25 senelik eşim, kıymetlim. Sen benim çocuklarımın yakışıklı babası, sıkma canını kocam. Fırat Doğan'a Gökhan Doğanay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Eskişehir L tipinde yatan Namıder Sarsılmaz Berat Doğan, sevdiğim kadın Özelim, güzelim Ecemim. Seni canımdan çok seven adamın prensesim ve her şeyim. Dünyalar güzeli annem Nazlı Doğan, 4.0'lu kardeşim Ercan Doğan'a ve açık cezada yatan babam Fırat Doğan'a selam olsun. Sen de seviyorsun Murat abi. Sağ olasın. Gerçi sesimizi duymazsın Berat. Sağ ol, gözlerinden öpüyorum kardeşim benim. Aleyküm selam. Ben T2A6 koğuştan Çakır Sarsılmaz Kadın Kapalı C14 koğuştan atan derdim Kübra Tepe, radyo başına.
kirpiklerini kalbine saplayan kadınım. Seni çok seviyorum. Sakın unutma. Herkesin hayatını aydınlatan güneşi var. Benim ise hayatımı aydınlatan sen varsın. Seni seven Çakır sarsılmaz. CKA 6 koğuşuna atan Muhammed Yüzbaş'ın eşiyim. Hayatım, bu hafta gelemeyeceğim. Haberin olsun. Annenler gelecek. Ben izin alamadım ama bir sonraki haftaya yüksek ihtimalle gelirim. Seni çok seviyorum. Canım eşim Muhammed Yüzbaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Meremen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Meremen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Bu dünyanın verebileceği her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Bu yüzden bana sahipsin bebeğim. Çünkü seni hiç kimsenin sevemeyecek kadar seviyorum. Seni seviyorum cümlesinde daha değerli bir şey duymak ister misin? Seninle yaşlanmak istiyorum. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'de Kürt kızı Arzu Kaya. Eğer nefes almak ve seni sevmek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, son nefesimi seni seviyorum demek için kullanırdım. Sana dünyaları vermeyebilirim, ismini gökyüzüne yazamayabilirim. Bir aşık da istediğin her şeyi olmayabilirim. Ama sana söz veriyorum, seni sonsuza dek seveceğim. Murat abi, C10'dan ben Doktor Zeki Kaya. C8'de sevdiğim kadın. Sevdiğim kadın, tamam. Şöyle diyeyim. Sevdiğim kadın Kürt kızı Arzu Kaya ve kardeşlerim Deha, Zelvi, Bahar Öztanık, Elçin, Can. Sizlere selam olsun. Bu arada Elçin kardeşim, Polat ailesine hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a tamamına erdirsin. Saygılar doktor. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleyküm selam Yalçın kardeşim. Şakran kadın kapalı B7 koğuştan bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım, boyalar bitti. Çarşamba günü de baklavalı aynalar takılacak bilgine. Allah'ın izniyle çarşamba günü evin hazır olacak. Bir tek eksik olan sensin, seni çok seviyorum. Arzun, Naz, mahallede bana gelmediler bilgine. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak farklı kurumlarda bulunan Berdan, Batın, Doğanay, Yaşar, Doğanay, İbrahim, Doğanay, Baran, Doğanay, Taner, Ceviz Kıran, Başak, Ceviz Kıran, Mehmet Karatepe ve ismini unuttum. Tüm mahkumlarımıza ve dostlarımıza selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Murat abi selamun aleyküm. Ben T3B17'den Ümit Bingöl. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatan kıymetlim, gönlümün sultanı Işıl Bingöl, seni çok seviyorum. Sevda dersen sevda bizde, yürek dersen yürek bizde. Beraberiz son nefeste, bir can iki sayılamaz bizi kimse ayıramaz Işıl'ım. Murat abi T3B17'den Ümit Bingöl. Canım karıcım.

Işılım, bu hayatta son nefesimi verene kadar seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Seni dünyalar kadar seviyorum. Burada yuvamıza gideceğim bir günü iple çekiyorum kıymetlim. Seni çok seviyorum. İyi akşamlar Murat kardeşim. Ben Birol Ercan, C11 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan radyo başına. Babam, bugün dünya çiçekler günüymüş ama ben senden başka çiçek bilmem. Sen dünyanın en güzel çiçeğisin, iyi ki varsın, iyi ki benim kızımsın. Seni her şeyden çok seviyorum babam. Ben yoldayım, İzmir'e dönüyorum, pazartesi yanındayım. Güzel kızım, sağ olasın Arcan abişim. Murat abi, ben C11'den Işıl Bingöl, aleykümselam kız kardeşim. T3B17 yatmakta olan Ümit Bingöl radyo başına. Seni çok özledim ama biliyorum ki özgür günlerimize çok az kaldı. Kavuşacağız sevdiğim. Azar birbirden vazgeçemem şarkısı sevdiğime armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, Azat'ım biziz. Annem sen de iyi ol, anasının babasının erkeği seni çok seviyoruz. Kavuşmamız yakındır karizmatik oğlum Azat'ım. Oğluma babasından annesinden istek. Sözüm var, bu hayatın cefası değil sefası Azat'ımın olacak. Önce can sonra canan değil. Önce oğlum sonrası seni seven annen baban var. Arkanda öyle bir dağ yaslandı ki ne yıkılırız ne sarsılırız. Aslanım Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam ablam kardeşlerim. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, ömrüm kocam seni nefesim son nefesime kadar seveceğim. Karısının karizmatik erkeği, az daha sabır, elbet kavuşacağız. Sen her zaman aslansın, seni bunlar yıldırmaz, ancak kilo aldırır aslanım. Bizi sen de yol, kızımın kıymetli yakışıklı babası. Kızımla seni gördük mü neşeleniyoruz, sesine bile kurban olurum senin aslanım, seni çok öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Arda Ceren, namı der Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Afyonlu Deli Haso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Sonarak Baba, Onur Baki, Zeki Durgay, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Bartu Can Er Batur, son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım Baki'dir. Dostuna sadık olanın dostu Allah'tır. Ben Üçnoğlu'dan Bucalı, namı der Tony. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Altındağlı Yusuf Samar. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren, namı der Tony, Savaş Aktaş, Omuz Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Özyavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi ve Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso'dan gece bir söz bırakmak istiyorum. Öylesine doğup tesadüfen yaşayan arkadaşlara başarılar. Ben Üçlü Onu'dan Altındağlı Yusuf Samar.

0: Kadın kapalı C14 Bahar Talimci. Gönüller bir olduktan sonra demir parmaklıklar sadece birer detaydır. Sabır acıyı tatlı kılan bir erdemdir. Bu zor imtihandan daha güçlü çıkacaksın aslan kardeşim. Umudunu asla yitirme canımız kanımız. C14 Bahar Talimci. Zaman ne kadar uzun olursa olsun bir gün mutlaka bitecek. Dışarıda seni bekleyen kocaman bir hayat var. Zaman ne kadar yavaş aksa da geçme mahkumdur. Dışarıda seni özlemle bekleyen bir ailen var. Bunu sakın unutma. Başını hep dik tut. Prensesim tacın düşmesin. Allah'ıma emanetsin. Selamünaleyküm Murat abi Üçnoğlu'dan İlker. Özyiğit aleykümselam İlker kardeşim. Kadın kapalıda bulunan ömrüm Buse. Özyiğit canımın içi ablamlar bu hafta içi İzmir'e dönür. Cuma açık ziyarette yanındalar. Haberin olsun. Seni çok seviyorum. Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan ömrüm Buse. Özyiğit cuma günü ziyarete çık. Kesin gelecek ablam. Abi sevdiğim kadına mahzun Kırmızıgül göçmen kızı armağan ediyorum. İyi yayınlar abi sağ olasın İlker kardeşim. İyi akşamlar abim. Kadın kapalı bir 11'de yatan benim canım ömrüm dünyam gözümün bebeği Dilara Küleş. Annem bizler iyiyiz merak etme. Avukatınla konuştum ya bugün ya pazartesi yanına gelecek. Bir sıkıntı yok inşallah Allah'ın izniyle annem seni çok özledim. Seni çok seviyorum benim çoğu erkekten delikanlı kızım. Rabbim senin olsun inşallah Allah'a emanet ol. Kadın kapalı B1'de yatan benim canım kızım Sevim Küleş annem bizler iyiyiz merak etme senin için de konuştum avukatla yanına gelecek hiçbir şey takma Allah var gam yok seni çok seviyorum Allah'a emanetsin. Atılgan canım her şey yolunda çocuklar iyi ben de evdeyim bizleri merak etme seni çok seviyoruz. T3'te yatan cam parçam Mert Yıldırım sevgilim eve geldik bir sorun yok ödevler var birazdan onları yapacağız. Deniz abi arayacaktı umarım unutmadın seni çok seviyorum Allah'ıma emanet ol ömrüm. Selamünaleyküm aleyküm selam İzmir'e Buca'dan Uğur Dündar ben Ali Aşakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum aslan kardeşim Ahmet Güneş iyisindir inşallah. Allah'ın izniyle aramıza döneceğin günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Özledik seni can dostum. Aklın buralarda kalmasın. Kardeşim burada rahat ol. Bıra. Geldiğinde tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hafta sonun güzel geçsin. Keke. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun'a size ve dostlarınıza ismini sayamadım. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim keyfiniz yerindedir inşallah az daha sabır. Bugünler en kısa zamanda son bulacak. Bir isteğiniz arzunuz olursa da bana ulaştırmanız yeterli. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter. Kardeşlerim beklenensiniz Allah'a emanetsiniz. Selamun aleyküm aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım her zaman da olacağım. Bir oğlum var benim canım kanım yüreğimin en sıcak köşesi nefesimin en kıymetli sebebi gözümün nuru gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren adını her anlamda kalbime dua ettiren kıymetlime. Ferhat Tunç'tan Özlem'in dili olsaydı şarkı sarman olsun Sevim Çubukçu. Murat abi. Ben B9 koğuştan kaleli Kürtü'yle gece bir söz bırakmak istiyorum. Güzel olan hiçbir şeyi bozmak için kafa yormayınız. Fesatlık bizim içimizde yok. Et için çobana tuzak kurmayız. Çakallık bizim genimizde yok. Allah herkesin gönlüne göre versin. T1A20'de oğlum Cesur Bayhan ve A10'da olan yeğenim Suat Atsu'ya çok selam olsun. Ozan Hamit'ten Roşşova şarkısı armağan olsun. Murat abi B9 koğuşuna vurulan kalenin hem asi ve hem asil kadını ablam Kürt Hülyam radyo başına. Bazen bilgine değil hislerine güvenirsin. Duydukların ve bildiklerinden öte hissettiklerinle hareket edersin. Kimde varsın kimde yoksun kimde çoksun çoğu söze kulağını kapatır. İç sesini dinlersin çünkü o ses seni hiç yanıltmadı bilirsin. Sen her şeyi hissedersin ablam. Kıvırcık Ali'den kurban oldum benden sana gelsin ablam. Ses kayıtlarımız var hemen açalım şöyle bir. Bakalım kimin hemen anons edelim en azından şunu da bir açalım.
1: Selamünaleyküm ben Ballıkuyu'dan Şemuz Aydın buradan Üçnoğlu'da yatan dostum Şemuz Akbulut'a sesleniyorum. Dostum benim iyi ki doğdun.
0: Şemuz kardeşiniz hemen.
1: Selamünaleyküm ben Ben Ballıkuyu'dan Şehmi Uzaydın. Buradan 3 nolda yatan dostum Şehmi Uzak Bulut'a sesleniyorum. Dostum benim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. En kısa zamanda inşallah yanımızda olman dileğiyle. Aslan dostum Şehmi Uzak Bulut.
2: Selamun aleyküm. Ben Ballıkuyu'dan Mahmut Dümenci. 3 nolda yatan aslan abim Şehmi Uzak Bulut. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yılların dışarıda özgür günlerde olsun. Elbet bir gün özgür günlerde görüşürüz aslan abi. O güne sana da doğacak.
3: Ben Ballıkuyu'dan Sinan Aydın. Şakran T3'te yatmakta olan kardeşim Şehmi Uzak Bulut. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere kardeşim. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Seviyoruz seni.
4: Selamun aleyküm, ben Ballıkuyu'dan Kadir Oğuz. Kıymetli ve değerli dostum Şehmi Uzak Bulut. Doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yıllara. Canım kardeşim, en kısa zamanda yanımızda olma dileğiyle. Kal sağlıcak, Allah'a emanet ol.
5: Selamun aleyküm Murat abi. Ben Ballıkuyu'dan Emre Melek. T3'te yatmakta olan kardeşim Şehmi Uzak Bulut'un doğum gününü kutluyorum. Koğuşunda kadar birliği yapmış olduğu tüm dostlara da bin selam olsun. Nice mutlu senelere kardeşim benim Şehmi Uzak Bulut.
0: Evet Şemiz kardeşim, şimdi gelen bu kadar. Hemen kaldığımız yerden devam. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, kimse üstünlüğüne güvenmesin. Yarın ne olacağımızı Allah bilir. Bizim ismimiz kullanırken önce düşünün, sonra söyleyin. Ağzı olan herkes konuşur. Biz özenmeyiz çünkü biz özendirilen tarafız. Bizi seven tüm dostlarımıza selam olsun. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, evimin direği, gözümün bebeği, kalbimin sahibi, en değerlim olan aslan kocam, biz iyiyiz inşallah sen de iyisindir. Pazartesi sabırsızlıkla bekliyorum, çok özledim seni. Mehmet'in seni soruyor, benim oğlum diyor sana karşı oynuyor, sen de bir gelsen her şey eskisinden güzel olacak. O günlerde göreceğiz reisim Aycan Kızıltepe, ablaların ablası, çok özledik seni. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır, kendine iyi bak, öpüyorum seni. İbrahim Tatlıses, Güneş Doğmuyor şarkısı size gelsin. İyi yayınlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Şakran T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Son konuştuğumuz konuyla ilgili ben dönüş bekliyorum, kargo çıkaracağım, söylersin. Sen keyfin yok gibiydi, inşallah bir sıkıntı yoktur. Keyfini kaçırma, ben ilgileniyorum. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol'a. Aşkım, doğamız belli, duyan belli, elimizden geleni yapıyoruz. Manisa konusu vardı ya, Manisa yerine Gediz daha iyi diyor baban. Son gün pazartesi, muhakkak konuşmamız lazım. Pazartesi uyumadan sabahtan. Pazartesi uyumadan sabahtan ara beni aşkım, konuşalım unutma sakın. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol'a. Hepimiz seni çok özledik. Herkesin çok selam var. Özellikle deden selam yolladı. Sabredeceğiz inşallah. Her şey güzel olacak. İçin rahat, elimden geleni yaptım. Gerisi Allah'ın takdiri. Sen de canını sıkma. Her şey olacağına var. En kötü ihtimali dahi söyledim sana. Biliyorsun, öpüyorum kocaman. Pazartesi sabah ara. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum. Selam Murat abim. Aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, savaşım iyiyiz biz sevgilim. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Oğlun sadece çok huysuzlanmaya başladı. Sen aramıyorsun diye. Onun haricinde her şey yolunda. Sen dışında. Ama bugünlerde geçecek. Zordu ama biz başardık diyeceğiz. Unutma. Seni her şeyden çok seven eşin var. Sen benim vazgeçilmezimsin. Seni çok seviyorum. Savaşım. Savaş Aktaş, aramıza yollar, zamanlar, duvarlar girse de senden vazgeçmeyeceğim. Sana olan sevgim geçici bir heves değil, yokluğunda bile büyüyen bir ömür. Herkes gider belki ama ben seni seçtiğim yerde kalırım. Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan ömrüm Sudem'e. Aleykümselam kardeşim radyo başına. Hayatım nasılsın? İyisindir inşallah, aslan gibisin yavru ceylanım. Ben de bildiğin gibi aynı, sensiz hiç çekilmiyor ama Rabbimin izniyle az kaldı elbet bir gün. Sabır aşkım Murat Şampınar'dan yarsızım, 5 senedir çiçeğim Sudem'e armağan olsun. Merhaba Murat abim, ben Menemen cezaevinden Eyüp Uzun. Merhaba Eyüp kardeşim. Değerli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo ve benimle aynı sofrayı paylaşan Kadir Demir Nurullah Sığır. Bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abim, ben Gülseren Uzun, değerli eşim Eyüp Uzun radyo başına. Kıymetlim, seni gerçekten çok seviyorum, çok özledim. Az da sabır, alacağım seni oralardan. Not: mesafeler ne kadar uzak olursa olsun seven sevdiğini her koşulda özler, sever. Eyüp Gülseren Uzun. Hemen ses kayıtları var, onları da paylaşayım. Bakalım hemen şöyle. Evet, şunu kısalım bir.
5: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Balıkesir'den Yunus Emre Aydın. T3'te bulunan aslan dostum Şeyh Uzak Bulut'a çok çok selamlarımı iletirim. Şeyh'im, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice mutlu bizdi seneleri inşallah. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle. Namı değer Sapranos. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
5: Ben Balıkesir'den Mustafa Durmaz. Üçünoğlu'da yatan Şeyh Uzak Bulut kardeşimin doğum gününü kutluyorum. İnşallah özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm, ben Balıkesir'den Burak Pişkin. Üçünoğlu dayatan Şeyh Uzak Bulut. İyi ki doğdun, iyi ki varsın diye mutlu senelerin olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle aslan kardeşim benim. Allah'a emanet ol inşallah.
0: Evet, şimdilik bu kadar. Hemen kaldığımız yerden devam. İyi yayınlar. Ben Zehra Delikanlı Şakran, T1B17 Koğuş'ta bulunan Veysel Çapkan radyo başına. Aşkım, dayınlar avukatlara cevap vermediği için avukatlar dosyadan çıkıyor. Ben de birçok avukatla görüştüm. Hepsi seni çıkaracağını söylüyor. En baştan beri diyorum. Anlamıyorsun. Son avukatın da delil olmadığını söyledi. Kalemden de avukatın görünmediği için devlet avukat atayacaklarını söylemişler. Adlan yeni avukat tuttuk, Veysel vekalet verdi dedi ama sen bugün kimseye vermediğini söyledin. Artık ne yapmaya çalışıyorlar anlayamıyorum. Pazartesi konuşuruz, çok canım sıkıldı. En sonunda ben ilgileneceğim bu konuyla, sizinkilerle ciddi konuş artık Veysel. Seni çok özledim, üzgünüm. Çok. İyi geceler, canını sıkma. Selamünaleyküm aleyküm selam. Belki B16 Koç'tan ben Mehmet Can Pehlivanlar. Burada kadar birliği yaptım abi, kardeşlerim başta olmak üzere Koca Reis Yaşar, Akköse Ümit, Alişan Ateş, Alişan Sergen Kurucu, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, hepsine selam ederim. Gece son sözümüz. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. T2B16 Koşlan Mert, Ümit, Alişan, Şakran Kadın Kapalı, John 1 Koşlan Yatmakta olan eşim Merve Tunç, Alişan radyo başına. Zor günleri sabrı, güzel günlerin anahtarıdır sevgilim. Gece son sözüm Merve Tunç, Alişan için ve sen sevgilim. Her sabah uyandığımda düşündüğüm ilk şey, her gece zihninde canlandırdığın son şey için sevgilim. Ümit, Merve, Alişan. Uygar Doğanay'dan Canıma Can Olan Kadın şarkısı sana armağanımdır. Ali Şakran Kapalı cezaevinde bulunan abilerime, kardeşlerime kocaman bir selam göndermek istiyorum. Başta Şahin Aslan Özdemir, Ramazan Alkış, Yusuf Denli, Barış Şimşek, Polatcan Özdemir olmak üzere orada bulunan bütün tanıdıklarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kardeşiniz Cemal Yüksel'den hepinize çok selamlar var. Sizleri gerçekten özledik. İnşallah Allah'ın izniyle bu zor günler geride kalacak. Tez zamanda sevdiklerinize, ailenize, dostlarınıza kavuşacaksınız. Dışarıda sizleri düşünen, sizleri bekleyen insanlar olduğunu unutmayın. Her biriniz ayrı ayrı selam, sevgi varmış gibi düşünün. Aynı zamanda bulunduğumuz koğuşlardaki bütün abilerimize, kardeşlerimize buradan kocaman selamlar olsun. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Gönlünüzü ferah tutsun. İnşallah bir gün bu mesajları radyodan değil, hep beraber oturup yüz yüze konuşuruz. Şahin'e, Ramazan'a, Polat'a, Yusuf'a, Barış'a ve Şakran'daki bütün dostlara, Cemal Yüksel kardeşinizden kucak dolusu selam, sevgi olsun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İki güzel şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.
6: Konuş sevdiğim.

Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

0: ne olur koparma dedim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın izlerime.
1: Murat'la gönülden gönüle.

Léder FM. İki güzel şarkının akabinde hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Besigezen Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoki. Aleyküm selam İzzetcan kardeşim. Betonların içinde çiçek çıkar, betonların içinden çiçek çıkaran o kudret mutlaka seni kaderin içinde bir plan yaptı. Sabrettin elbet bir gün dostlar. Şerefli atan ve beni tanıyan tüm dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen B8'den İzzetcan Gül, yani İzoki. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8'den Asarlık'tan Ozan. Doğru. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak ve koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan. Akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoke Torval'dan Eko, Mevlüt Çetin Başeren Yılmaz. Diğer koğuş ve kurumlarda olan Asarlık'tan aslan abim Caner Güngör, Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada, dostum Mahsun Geldi, Yusuf İslam Ergül, yani İSKO, Erkan Erben, Önder Eren, Sayın Yusuf İslam Dilek ve kıymetli abim Oktay Karabalık ve tüm sevdiklerim Ahmet Kaya, Yorgun Demokrat şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl, iyi yayınlar senin aracınla dost abi kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Öncelikle değerli abim Hüseyin Enç, Emrecan Doğan, Orhan Özcan, Devrim Birlik, Eko Birlik, Devrim Birlik, Ceyhan Akın, Mustafa Akın, Sercan Bedir Durmuş, Burker, İbrahim Acar, Sezer Yalçın, Samet Özdemir, Ersin Örnek, Fikri Güven. İsmini yazamadım tüm dostlara da selam olsun. Yakın zamanda görüşmek dileğimle. Her yerde biz varız ya da bizden birileri. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. T2B16'dan ben Can Polat Türker. Aleyküm selam Can Polat kardeşim. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Başta olmak üzere Koca, Reis, Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen, Kuruca, Enes Öz, Mehmet Can Pehlivanlar, Muhammed Can Öklüm, Baran Gerçek, Enes Batoğlu, Buğra Yağız Güzel, Menemen Kapalı Koğuşuna yatmakta olan Alişan abime de selam olsun. Gece Söz Menfaat Sokağı'nda kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulurmuş. Can Polat, sanki sonlarda biraz yanlışlık var, sana zahmet. Evet. Murat abi ben T2B16'dan Can Polat Türker, başta kader birliği yaptım aslan abilerim Koca, Reis, Yaşar Akgöse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Kesel, Poyraz Yılmaz, Enes Öz, Zindan Ahmet. Ayrıca kadın kapalıda yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Yasin Karabalık. Aleyküm selam Yasin kardeşim. Şakran'da yatan kral dayım Şakir Söylemez ve koğuşuna çok selam ederim. Değerli abim Cavit Gürda radyo başına. Bugün senin doğum günün abim. Dilerim ki bir dahaki doğum gününde özgür günlerde hep beraber oluruz. Abim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yılların olsun abim benim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T4D5 koğuştan Şakir Söylemez. Aleyküm selam. Sağ olasın Şakir'im. Nasılsın, iyisindir inşallah abi. Beni sorarsan sesini duyuyorum, daha da iyi oluyorum abi. Çok şükür Şakir. Allah hepimize iyilik versin. Murat abim, yanımda beraber kader ortaklığı yaptığım yeğenim kardeşim Cavit Gürdağ için Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı çalarsan sevinirim. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu ailenle güzel yıllar diliyorum. Kardeşim özgür günlerde yine beraber olacağız. Biraz zaman ikimizi de güzel günler bekliyor. Ömrüne bereket olsun inşallah. Murat abim ben Ayşe Söylemez, Şakir Söylemez radyo başına. Kurban olduğum canımın yarası nasılsın? Şu dakikanı bitirme de her gün sesini duyayım. Çok özlüyorum seni. Ömer Adilli merak etme. Koyduk berbere kıpırdayamayacağız. Kıpırdamayacağızına koyduk. Emre çok selam. Onu da çok dert ediyorum. Neden salmıyorlar anlamadım Rabbim. Kurtarsın Murat abi. Bize sen bir Ayşin parçasını çalarsan gece güzel bir söz. Çıktığım her yerin kapısını sert kapatmamla tanırken senin kapını

çarpmasın diye arasına elimi koydum. Sağ ol Ayşe ablam. Mehmet Fatih Özışık, kalbime ritim veren bir gülüşün, hayatıma renk katan bir bakışın var. Özcan Deniz, Aho Gözlerin şarkısı sana gelsin. Mehmet Fatih Özışık, ben çok şanslı birim çünkü o kadar güzel bir adama sahibim ki anlatamam. Yüreği tertemiz, küçücük, kalbimde koskocaman iyi kilere sahip olan bir adama sahibim. Ben yüreğimi aşka kabartan, içimi huzurla dolduran bir adama aşığım. Ben mutluluğum için çabalayan, benim derdimi derdi gibi gören bir adama sahibim. Sen tarafından seviliyor olmak gerçekten çok güzel bir şeymiş. İşte bu yüzden ben de sana aşığım. Mehmet Fatih Özışık. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Aşkım, seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Biraz daha kötü olursam hastaneye gideceğim. Gece haberin olsun. Ailemin selamı var, aklımız hep sende. Kendine dikkat et ömrüm. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ne olursa olsun hiçbir şey bizi birbirimizden ayırmasın sevgilim. Çünkü bizim birbirimizden başka yerimiz yok. Neyim varsa sensin, neyim eksikse yerine sensin. Nefes aldığım sürece sen benim her şeyimsin. Allah'ıma emanetsin dünyam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sercan Kuruca, T216'da yatmakta olan kardeşim ve değerli dostları Sergen Kuruca, Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Mehmet Can, Pehlivanlar, Can Polat Türker, Enes Öz, Cüneyt Güler, Baran Gerçek, Muhammed Can Öksüz, hepsine selam olsun gece sözüm. Kalleşi namerdi, haini bol bu devrin. O yüzden çok insanı tanı, azını sev ama hiçbirine güvenme. Denizli'den Yol Yemez, Koca Reis, Esat Kavak'tan Yol Yemez şarkısı armağan olsun. Ben Gültepe'den Pınar, iyi akşamlar, iyi yayınlar Murat abim, sağ ol kardeşim. Şakran kapalı T4'te yatan canım oğlum, Barış Polat T2'de yatmakta olan can parçam, kardeş yadigarım Tolga Yılmazoğlu. Şakran açıkta bulunan kan bağım olmasa da can bağı olan İbrahim Kırcan ve kalbimi verdiğim adam Sebahattin Salman, sizleri çok seviyorum. Bir gün her şey çok güzel olacak, nefes alıyorsak her zaman bir umut var. Çalan tüm şarkılar sizlere gelsin, Rabbime emanet olun. Çimentepe'den Özosar, Menemen C18'de yatan Hasan Yüksek, aslanım, annem, her şeyim sana, ben ölürüm paşam. Bugün olmadı en kısa zamanda paşam, aslan gibisin. Rabbim senin sırtını yere getirmesine yakın zamanda aslanım, son 25 gün annem, Allah'ın izniyle inşallah kavuşacağız ama öyle ama böyle. Rabbim sana bana bir zeval vermesin, her koşulda arkandayım annem. Murat abi sana da selam olsun, Linet'ten Yiğidim şarkısı veliahtıma armağan olsun. Aleyküm selam Özo kardeşim. Çimentepe'den Özosar, Menemen C18'de yatan veliahtım Hasan Yüksek, anasının aslanı. Mesajlar silindi, pazartesi yap listeyi annem, mecbur böyle atıyorum. Tüm C18'e selam olsun. Varlığında huzur buldum oğlum Hasan'ım, sen benim bu hayatta en büyük şansımsın. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, zor zamanlar güzel kapılar açar, sabret, Allah büyüktür. Ben de bir gün seni oradan alacağım. Sana kavuştuğum gün dünyalar bizim olacak. Az zaman var inşallah. Yanımızda olacaksın yakışıklı kocam. Ömrümü yollarına feda ettim. Senden gelen dertler başım üstüne kurban oldum. Biziz, kendine iyi bak. Şakran'da yatan oğlum Çetin Kızıltepe. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe. Fırtınada büyüyen rüzgarda sarsılmaz. Seni sevmezler ama iyi tanırlar. Yaşadığımız her mutluluğun bedelini ödedik. Sen de kaybetme korkusu yok. Kazanamayacağın oyunu bozarsın. Çaba bizim hüküm Allah'ın. Şu bataklıktan bir çıkalım, en güzel çiçeği biz açacağız. Güzel günler yakınır, kendine iyi bak canım kocam. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşim benim. Murat abim iyi yayınlar. T1B18'deki canım eşim Berkant Baran radyo başına, sağ ol kardeşim. Nasipten öte yol yok bu dünyada. Sen dipsiz kuyularıma doğan baharımsın. Yolun sonu ister hapis olsun ister mezar. Son vasiyetimdir. Kıyamete kadar yan yana olalım, kurban olduğum her şeyim. Aklın kalmasın, evdeyim, sürekli seni düşünüyorum. Allah'ıma emanetsin. Selamünaleyküm, aleykümselam. B216 koşudan ben Ateş Alişan abim ve kardeşlerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Öz abim Ümit Alişan, Sergen Kuruca, Mehmet Can Pehlivanlar, Can Polat Türker, Enes Öz, Günay Güler, Aliş, Baran Gerçek, Muhammed Can Öklü, Menemen A5'te yatan Öz kardeşim Alişan hepsine selam olsun. Alişan ailesinden gece son söz, biz hiçbir şey yapmadık, onlar bizim ateş olduğumuzu bile bile geldiler. Yolun sonu ya mapus ya da ölüm.
Bir mesaj daha okuyacağım kardeşlerim. Sonrasında dört güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Hemen. Nerede ikinci mesaj? Ha, burada üstte kalmış Pınar'ın. Tamam. Ben Gültepe'den Pınar Şakran Kapalı T4 A1'de yatmakta olan canım oğlum Barış Polat. Annem bugün de bekledim aramanı, yine sesini duyamadım. Sen kendini hiç üzme, pazartesi ararsın inşallah. Avukatla görüştüm, korkulacak hiçbir şey yok dedi. Sen benim canımsın, kendine çok iyi bak. Aradığında daha detaylı konuşuruz. Aklın kalbim dualarım hep seninle. Senin arkanda aslan gibi annen var, canım feda sana. Seni çok ama çok seviyorum. Sen önce Allah'ıma, sonra da sana emanet ediyorum her şeyim. Kardeşlerim dört şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönülden Gönülden.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 4750 0541 780 4750

şemal üstüne dökmüş saçlar. Acep yanan ne alev var mı ben gibi? Mah Cemal üstüne dökülmüş saçlar. Acep yanan var mı yâre ben gibi?

0: Evet, kaldığımız yerden devam. Vallahi bir çay molası verdik, sonrasında misafirlerim geldi. Dün akşam da anons etmiştim, sevgili ağdayı Taşkın Eleftos kardeşimiz bugün gelecek demiştik ve geldi. Davut Altınışık dayı neydi, 21? Ahmet 21. Pranıma gençleşiyor ha. Buradalar. Elhamdülillah. Şerefiniz var olsun her zaman. Kardeşlerim buradalar. İnşallah şimdi birazdan ağdayı Taşkın Eleftos kardeşime vereceğim. Sevdiklerine, dostlarına, arkadaşlarına. Biliyorsunuz Afyon'daydı. Afyon'a sevke, Çin'de değil. Yani Çin'deydi. Sonra dün akşam tahliye oldu. Dün akşam gelecekti. Burası müsait değildi diye bugün, hatta dün akşam da anons ettim kendisinin bugün geleceğini. Ve sonrasında Davut Altınışık dayıcım da burada. Hanginize vereyim önce? Nasıl ben konuşmayayım? Nasıl ben konuşmayayım dayı? Nasıl konuşmayayım? Tamam. Ağday Taşkın Eleftos kardeşime vereyim. Selamlarını göndersin sevdiklerine. Yanaştır bana sandalyeni. Oturarak.
1: Yanaş biraz mikrofona Taşkın'ı.
0: Öncelikle geçmiş olsun Taşkın.
1: Allah razı olsun.
0: Hoş geldin.
1: Sağ olun.
0: Allah bir daha düşürmesin.
1: Amin
0: kardeşim.
1: İnşallah. Sağ ol abi.
0: Yanaş böyle mikrofona rahat duysun.
1: Bizi, benle Davut Altınışık'ı tanıyan tüm dostlarımıza selam olsun. Başta aslan oğlum Arman, Eleftos olmak üzere kuş arkadaşları, Şahcihan Kurt kardeşim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, bir de bizim iki gözüm Serdar Koyuncu. Polat Yalçın, kaldım koğuş beğuş koğuşu, tüm canlara çok çok selamlarımı sunuyorum. Yasin Akçay, valla burası biraz heyecanlı oluyor Murat abi, biraz şeydi de bu seferlik biz saymıyoruz yani.
2: Kesinlikle zaten.
1: Listeyle geleceğiz öyle gözüküyor. Cikselo, Osman Temel, Sergen Temel kardeşlerim. Harun'um da zaten gitmiş Kırşehir'e. Ona da çok selamlar olsun. Menemen'de Turan Avşar kardeşim. Ayrancıların babası Turan Avşar. Ona da selam olsun. Tansel Ülgü. Ona da selam olsun. Valla bizi tanıyan tüm dostlara çok çok selam olsun. Herkese çok selam olsun. Remzi Kıran, Cengiz Kıran. Onlara da çok çok selamlar olsun. Muhammed Koç Yiğit de burada yeğenim. Onun da sizlere, herkese, tüm tanıdıklarına çok çok selam olsun. Savaş Kaya'ya özellikle çok çok selamlar söylüyor. Sevgilerini iletiyor. Arkadaşlar valla biz kurtulduk. Allah hepinizi tez zamanda kurtarsın. Darısızsın başınıza. Aslan oğlum Armağan'ım. Allah'ın izniyle senden kısa zamanda geleceksin oğlum. Hiç merak etme. Baban dışarıda artık. Sen rahat rahat yat baba. Keyfine bak, rahatına bak. Dediğim gibi bütün bizi tanıyan dostlara, kardeşlerimize, abilerimize, tüm sevdiklerimize çok çok selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Allah tez zamanda tüm kader mahkumları kurtarsın. Herkese iyi akşamlar. Geceniz güzel olsun sevdiklerimizle.
0: Allah razı olsun. Taşkınım, ağdayı Taşkınım, cümlemizden. Tekrardan geçmiş olsun sevgili kardeşim. Allah bir daha da düşürmesin. Amin. Rabbim senin bu yaşadığın duygu tüm mahkum abi, kardeş, abla, kız kardeşlerimize de nasip etsin.
1: Amin. Valla Murat abi biz 8 yıldır yatıyoruz. Evet, İnan ki hani hiç olmayan bir şeyden yatıyoruz gerçekten hani. Yani bize haksızlık olduğunu düşünüyoruz ama olsun. Bak, sağlık olsun. Şey, vardır bundan da bir hayır.
2: Tabii ki. Yani en azından nefes alıyorsun.
1: Serdar'ım, kardeşimle konuştum ben. Serdar Koyuncu. İki gözüm. Kardeşimle konuştum ben. En kısa zamanda görüşeceğiz zaten. Onlar da senin işinle de ilgileniyorlar. Ba Muhammed'in de sana çok çok selamları var. Altın Işık'ın da var sana selamları. Ahmet 21. Ahmet
2: kaçtı gitti
1: valla. Afyon'da bulunan Şevket Bayrak kardeşim. Valla unuttuklarım var. Şemuz Gizgin olsun. Ona da selamlar olsun. Fırat Gizgin kardeşime de çok çok selamlar olsun. Murat abi, bütün herkes gerçekten hani Allah bin kere razı olsun, bizim sevenlerimiz çok, bizi çok seviyorlar çünkü biz insan olarak, biz herkese yani gerçekten biz de seviyoruz, hani her şey karşılıklı diyorlar ya. Biz yani insanlığa değer veriyoruz.
0: Allah razı olsun. Senin yanına kim gelmişse sahip sağ ol. Çıkmışsın adımıza.
1: Ahmet Yıldız, sana da selam olsun yeğenim. Çok çok selamlarım olsun sana da. Başka kim var? Valla çok kişi var ya Murat abi. Şu an saysak bitmez. Ya bir dahaki.
0: Liste yap inşallah bir dahaki geldiğinde.
1: İnşallah inşallah abim benim.
0: Kimse gönül koymaz, bugün normaldir yani böyle şey.
1: Valla bugün yani biz daha kendimize gelmemişiz. İdare edin yani bu seferlik. Evet Polat'ım ya. Sana ben sana da avukat göndereceğim. Osman Çil, Enver İççioğlu, Havucum sana da selam olsun. Levent Akçay sana da selam olsun. Sedat Başaran, valla bilmiyorum şu an Beyuş koğuşunda kim var, hepinize çok çok selamlarımı sunuyorum, sizi seviyorum, Allah hepinizden razı olsun. Valla ben sizden razıydım, Allah da sizden razı olsun. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar bir şeyler belki olur yani, düşünüyoruz artık. Biz 8 yıl bekledik de inşallah bu sefer 3 ay beklersiniz gibi gelirsiniz hepiniz. Murat abi sana yemin ederim var ya, öyle insanlar var hiç yoktan yapıyor. Gerçekten yani orada yani değişik dramlar var ya, yani anlatılmaz yani yaşanır. Vallahi yani hani bilmiyorum ki yani, inşallah devlet güzel bir şey çıkarır da yani, hani çok hak etmeyen insanlar var ya. Vallahi hak etmeyen insanlar. Kadın Kapalı'da tüm kardeşlerime, ablalarıma da selamlar olsun. Kısacası tüm kader mahkumlara selam olsun. Geceniz güzel olsun. Hepinize Allah tez zamanda kurtarsın. Sevgilerimizi sunuyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. İyi akşamlar. Geceniz güzel olsun.
3: Allah razı olsun.
1: Bir de Murat abi ben bir şey istiyorum. Buyur kardeşim. Benim oğlan şu şey parçasını hangisi? Çalar mısın? Velat-ı Gurbet'i çal. He, tamam, Serdar tamam. Koyuncu'ya tamam. Armağan Eleftos. Küçük ağa. Baba dışarıda oğlum, rahat ol. Nerede kalmıştık baba?
0: Allah razı olsun. Ayağına yüreğine sağlık taşkınım inşallah. Estağfurullah. Allah razı olsun. Sen de öylesiniz. Sizler de öylesiniz kardeşim.
1: Gerçekten herkesin hani
0: Allah razı olsun.
1: Tüm abi kardeşlerimde bir nevi umut oluyorsun. Seni artık insanlar senin sesini duymadı. Bir gün mesela hafta sonları var ya. Sanki o gün var ya.
0: Eyvallah Kur'an'ım
1: abi. O günü bile sanki böyle o gün bir ay oluyor. Murat abi gerçekten bile daha çalışmış ya.
0: Evet. Allah cümlemizden, cümlemizden. Ben insanları seviyorum. Oradaki abi kardeş, abla kız kardeşlerimizi de hepsini önemsiyorum, benimsiyorum ki burada onlara hizmet ediyoruz, gocunmuyoruz. Vaktimizi de harcıyoruz, zamanımızı da harcıyoruz, sağlığımızdan da oluyoruz ama değiyor mu? Değiyor. Çünkü abi, niye? Değiyor. Onların ettiği o kadar güzel duaları var ki bizi tanımasalar da. Sen 8 yıldır oradasın, ben de 7 yıldır buradayım. Daha bugün birbirimizi tanıyoruz.
1: Doğrudur vallahi. İşte bu. Bir de bir şey daha söyleyebilir miyim?
0: Estağfurullah, buyur kardeşim.
1: Ben Çin'deydim. Bizim Feyzi Sönmez de Savaş Kaya'ya çok selamları var. Tüm tanıdıklarına çok çok selamları var. Özellikle bana söyledi, üstünde kalmasın. Bir de ilk gözarım Armağan Eleftos. Küçük ağa. Doğum günün kutlu olsun babam benim. Seni öpüyorum. Allah'a emanet ol.
0: Davut diyor ki benim adım bu, Muhammed.
1: Davut amcan da bak burada. Onun da senin doğum gününü kutluyor oğlum. Sana çok çok selamları var. Bak Muhammed. Muhammed abin de burada, onun da çok çok selamları var. Bayakup da burada, hepsinin sana çok çok selamları var. Onlar da doğum gününden işleklerimle kutluyor. Davud amcası bir Armağan'a bir ses ver be. Hadi Armağan'la Serdar Hasan. Sadece ikisine.
4: Armağan ile. Selamu aleyküm. Allah'ın selameti tüm namuslu, onurlu, şerefli mahkumların üstüne olsun. Aslan yeğenim doğum günü kutluyorsun. İyi ki öldün, iyi ki varsın. Nice sağlıklı, huzurlu yılların olsun.
1: Kim? Yeğenin ki?
4: Armağan Eleftos. Başka var mı Can?
1: Bir de Serdar'ımız var.
4: Can, Serdar Koyuncu. Bak İbrahim Laçın'ın da sana çok çok selamı var. Şimdi isim saysak çok hakkınızı helal edin. Tüm namuslu, şerefli, onurlu olan, tanıyan, tanımayan tüm mahkumlara bin selam olsun.
0: Allah razı olsun. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık tekrardan. Şu mesajları bitireyim. Siz tamam. Oturup dinlenmişken tamam, ben de şu mesajları bitireyim. İbrahim Laçin'in Serdar Koyuncu'ya ve tüm sevenlere bin selam olsun demiş İbrahim Laçin kardeşimiz. Ona da selamlar olsun buradan. Hemen şu son mesajları da paylaşayım, sonra SMS mesajlarına geçeceğim. Ben Batuhan Çalıkuşu, canım karım Sezen Çalıkuşu. Sen hayatımda olduğunda gecemde gündüzümde sen oluyorsun. Avuçlarımı da günlerimi de sana emanet ediyorum ve bütün zamanımızı da sakın bırakma. Murat abi Sezen'ime Fatih Bulut'tan görmüyor, gözüm görmüyor. Çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu, Sezen'im. Gülünce sevilen, ağlayınca terk edilen uzak akraba çocukları gibi. Kimi sevsem bitti, bir tek senden ayrı kalabilmeyi sevemedim. O da bitmedi gitti be gülüm. Savaş Aktaş, senden vazgeçmek için bin sebep bulsam seni sevmek için bir sebep bulurum. Sen benim vazgeçemediğim değil, vazgeçmeyi hiç düşünmediğim kişisin. Ömrümün sonuna kadar beklemem gerekse bile seni beklemekten vazgeçmem. Savaş Aktaş, kalbim adam, ben senden razıyım. Rabbim de razı olsun, seni hiçbir zaman başımdan eksik etmesin. Senin gölgen

Savaş Aktaş, kalbim adam, ben senden razıyım. Rabbim de razı olsun. Seni hiçbir zaman başımdan eksik etmesin. Senin gölgen senden bile bizi korumaya yetiyor. Sen nemin kaderim, sen benim dilim. Sen benim kaderimsin. Benim başımın tatlı belasısın. Allah'ım ayaktaş. Bazı aşklar yaşla eskimez. Çocuklukla başlar, ömür boyunca kalple taşınır. Seni ilk sevdiğimde aşkın ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi biliyorum. Meğer kalbim seni o zaman seçmiş. Çocukken başlayan sevgimiz şimdi koskoca bir ömre sığmayacak kadar büyüdü. Sen benim 11 yaşımsın. Savaş Aktaş, savaşım. Davut kardeşimin de sana çok çok selam var. Hemen arkadan Murat abi selam söyler misin benden de dedi. Selam üstümüzde kalmasın. Hemen şöyle bir bakalım. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalı yatan iki gözüm baldızım. Şeyma ne yapıyorsun gülüm? Bizleriyiz. Merak etme, aklım bizde kalmasın. Herkes iyi, bir sıkıntı yok. İnşallah eline geçmiştir. Haber de alamıyoruz. Yarın haber göndertirsin. Seni çok özledim. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. T1 ve 11'de yatan abim Fırat Gezgin, Can Kasabalı ve de ayrı kurumlarda olan iki gözüm Arda Kurt, Mertcan Doğan, Kadir Zincir ve ismini yazamadım tüm abi dost kardeşlere selam ederim. Ben Müge Kına, kadın kapalıda yatmakta olan iki gözüm canım ablam Şiman nasılsın? Canımın içi iyisindir inşallah, biziz. Merak etme, annemle beraber oturuyoruz. Baban da döndü, haberin olsun. Aklın kalmasın, herkese sana çok çok selamları var. Seni çok seviyoruz ve çıkmayı dört gözle bekliyoruz. Kurban oldum, iyi ki benim ablamsın. Allah'ıma emanet ol. O güzel gözlerinden öperim, iyi geceler. Şakran'da olan Şima Coşkun, ben Nazire Kına, canım kızım nasılsın, iyi misin? Seni çok özledim, inan seni çok seviyorum, her an aklımdasın, dualarım seninle, beklenen özlenesin, bunu unutma, bir isteğin varsa telefonda aradığında söylersin, seni çok seviyorum. İki gözüm Uygar Donay'dan, ana öyle zor ki şarkısı armanır.

0: Biz Berşan Polat ve Balıkçı Özgün, selam Murat abi, öncelikle aleyküm selam kardeşlerim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hacı Otman ve Şeyto Serdal Aykut başta olmak üzere Mami, Yılmaz Eren, Aras Selçuk, Yıldız Özkan, Erkan Hasan, Bostancı, A13'ten Mustafa Turan yani Mute ve Ömer Elmastaş, bu derlere bizden selam olsun. Kadın kapalıda olan Şeyto abimizin derdileri Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş'a da en güzel şarkılar gelsin. Geceye bizden bir söz, yan mırın yan azadi. Ben Üçnolu B'de Şeyto Serdal Aykut selam olsun. Murat abim sana aleyküm selam sağlasın Serdal kardeşim. Kadın kapalıda olan kardeşim Kardelen Aktaş abisinin gülü, nasılsın iyi misin? Pazartesi öğlen dediğin kişi gelip seninle görüşecek, sonra benim yanıma gelecek inşallah, birkaç ay sürmez dışarıdasın. Söylemek istediklerini söyle ona, seni seviyorum. Canım kardeşim kendine iyi bak. Sarım Pınarım sen nasılsın, sana da selam olsun. Kendine sen de iyi bak. Bugün çalan en güzel şarkılar sizin olsun. Sizleri seven Şeyto Serdal Aykut. Savaş Aktaş'a selamlar olsun. Murat abimi yayınlar sağ olasın Muzaffer kardeşim benim. Ben Muzaffer Saklavcı, Şakrant'e 3C9'da yatmakta olan can dostum Savaş Aktaş, umarım iyisindir. İyi olmanı Rabbimden temenni ederim. Bizler iyiz, aklın kalmasın bizde. Yenge Hünkar, ben Havva, birlikteyiz, oyun parkına geldik. Herkesin sana bol bol selamları var. Seni seviyoruz, sen başımızın tacısın. Tez günlerde Rabbime emanet ol Savaş Aktaş. Savaş Aktaş'a kucak dolu sevgiler. Ben Muzaffer Saklavcı, Şakran zindanlarına selam olsun. T3C9'da olan kadar mahkumu can kardeşim Savaş Aktaş. Sen içeride sabret kardeşim. Demir kapılar kapanır, gerçek dostun kapısı kapanmaz. Zindan seni sınar, dost dediğin o gün belli olur. Mesafe duvarla ölçülmez, gerçek dostluk yürekle ölçülür. Beklenen özlenensin Rabbim senin olsun. Can kardeşim Savaş Aktaş. Kardeşlerim, bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen tüm mesajlarınızı okudum. Birkaç şarkıyla bir çay molası vereceğim kardeşlerimle, birer çay içeceğiz. Ondan sonra onları yolcu ettikten sonra 3969 SMS mesajlarına geçeceğiz. Hemen Taşkın kardeşimin son sözlerini alacağım.
1: Serdar, bak bizim İbrahim'in de sana çok çok selamı var, İbrahim Laçin. Şimdi aradı, çok çok selamları var. Armağan oğlum sana da çok çok selamları var İbrahim amcanın. Dediğim gibi Allah tez zamanda hepinizi kurtarsın. Sizi bekliyoruz, dışarıdayız. Allah tez zamanda kurtarsın hepinizi. İyi akşamlar, iyi geceler.

0: Velat Koyuncu, Taşkın Eleftos, Furkan Koyuncu, Ahmetli Davud Altınışık, Can abilerim, Can Serdar Koyuncu'ya bin selam olsun. Serdar'ım seni seviyoruz, seni bekliyoruz yani, artık sen kaldı, seni de alacağız inşallah Allah'ın izniyle. Bugün konuştum ben kardeşimle, bir şeyler olacak Allah'ın izniyle, bakalım hele. Yani en kısa zamanda seni de alacağız. Kendine çok iyi bak. Tüm bizi tanıyan, tanımayan tüm kader mahkumlarına selamlar, sevgiler, iyi geceler. Allah tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. İyi geceler, iyi akşamlar.
1: Allah razı olsun. Murat abi,
0: Allah senden de razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Estağfurullah,
0: hakkını helal et.
1: Ya ne hakkımız var, helal olsun.
2: Evet abi kardeşler, bir 15 dakika bir çay molası, sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim. Kulağınız radyoda olsun.

0: gönülden gönüle. Gönüle.
1: Yok yok, anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin, gururumu aldanmışım. Ne olursun, benden alma seni. Sensiz olamam.

Evet, kardeşlerimizi yolcu ettik. Hemen kaldığımız yerden devam. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Naz. T1 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Poyraz'ım. Varlığın en büyük gücüm, yokluğun en büyük imtihanım. Seni çok seviyorum. Dualarım, kalbim seninle. Dışarıda kavuşacağımız günlerin hayalini kurduğum gecelerden birindeyim. Seni canımdan çok seviyorum. Allah'a emanet ol bir tanem. Elbet bir gün can içim. Hemen SMS'e de geçelim. Şöyle bir SMS'ten günün ilk mesajıyı da sayfamızda hazırlamıştık. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şiar Yakut. Aleyküm selam Şiar kardeşim. Şu şekilde başlamak istiyorum. Selam olsun güzel dostum. Hayat herkese insan kazandırmaz. Bazı insanları karşına çıkarır ve iyi ki dedirtir. Sen de benim için öyle bir dostsun. Mesafeler ne olursa olsun gerçek dostluğun gönülde yeri ayrıdır. Allah yolunu açık, başını dik, gönlünü huzurlu eylesin. Güzel günlerde güzel dostluklarla buluşmak dileğiyle. Selamların en güzeli sana olsun Uygar Doğanay'dan. Kim Vurdu'ya Gitti şarkısı İbrahim Özden. Murat abi ben Örnek Köy'den Meltem Şen. Şakran T3B3'te yatmakta olan aslan dostum Mertcan Yücel'e bin selam olsun. Sabırla bekleyen yürek bilir. Özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. En kısa zamanda sen de o kapıdan özgürlük kuşunu uçuracaksın. Orada günler değil dakikalar bile geçmez biliyorum ama sabır çek aslanım. Her şey çok güzel olacak. Abi dostum Mertcan Yücel için Adanalı Ayhan Abdullah Yüksel Yoruldum Baba şarkısı çalarsan sevinirim. Murat abi ben Meltem Şen, aynısı mı? Yok, ha değil. Murat abim ben Meltem Şen, kadın kapalı B10'da yatmakta olan güzel gözlüm Beyza Özkan'a selam olsun. Cezaevi acıdır, meyvesi tatlıdır, sabretmekte bir aslana yakışır. Aslan gibisin kardeşim, mesafe ne kadar uzak, duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun. Dualarımın ulaştığı yerdesin, hayat sana gerçek yüzünü erken yaşta gösterdi ama biliyorum ki hayatı boyunca

yenilmeyecek güçlü bir karakter yarattı. Seni seviyorum güzelim. Kendine çok iyi bak. Abi Beyza Özkan'a Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Örnekköy'den Meltem Şen. Öncelikle dostum Mertcan Yücel ve yanındaki dostlarına, kadın kapalda yatmakta olan kardeşim Beyza Özkan'a ve dostlarına bin selam olsun. Allah tüm mahkumları ailelerine kavuşmayı nasip etsin. Geçmez dediğiniz kaçıncı günün yarınındasınız elbet. Geçecek elbet, bitecek. Bu günler şerefli atan tüm mahkumlara en kısa zamanda tahliyeler diliyorum. Murat abi dostlarım Mertcan Yücel ve Beyza Özkan olmak üzere tüm şerefli mahkumlara Özlem İlgen'den bir ben yarım gelen bir mesajımız. C4A8'de yatan Fatma Nur'dan İbrahim Akbaş'a canına kurban olduğum İvom. Yanında olamazsam da hep kalbimde dualarımdasın. Sabrın sonu selamettir derler. En güzel sonların bizimle olması dileğiyle. Seni çok seviyorum. Bu şarkı sevdiğime armağan olsun. Gökhan Donay'dan kala kaldım. Şakran T3'te yatmakta olan canım kocam Necip Takar. Bugün benim doğum günüm ama sen yanımda olmayınca bugünün hiçbir anlamı yok gibi. İnsan doğum gününde en çok sevdiğinin yanında olmasını istiyor. Ben de bugün tek bir şey diliyorum. Bir an önce sana kavuşmak. Doğum günümde yanımda değilsin ama kalbimin en güzel yerindesin. Herkes iyi ki doğdun diyecek belki ama benim içimde tek bir eksiklik var. O da sen. En kısa zamanda yanımda olman dileğiyle her şeyim Ceylan. Bugün benim doğum günüm. Sen yarım gelen bir mesajımız. Şakran'da yatan Köroğlu Cavit annem kurban oldum arkamdaki dam doğum günün kutlu olsun yeni yaşın sana sağlık mutluluk huzur getirsin inşallah seni çok seviyorum kara gözlüm Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Ben Buca'dan Ahmet Doğan, T1C4'teki Aslan abim Yusuf Can Biler ve Aslan abileri Samet Özdemir, İbrahim Erişen ve Aslan dostum Bulut Yıldız'a selam olsun. Özgür günlerde görüşürüz. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, T1C4'teki Yusuf Can Biler, onun abileri Samet Özdemir, İbrahim Erişen ve Aslan dostum Bulut Yıldız'a selam olsun. Bayraklı Bornova Manavkuyu çocuklarına selam olsun. Allah'a emanet olun özgür günlerde görüşmek üzere. Muğla Seydi Kemer Esen kapalı cezaevinde yatmakta olan oğlum Alihan Yıldız'a ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Hepsine sabır, sağlık diliyorum. Allah kurtarsın. Bizi merak etme. Her şey yolunda. Pazartesi yanındayız inşallah. Şakran'da yatan Köroğlu Cavit. Ben Kemal Paşa'dan Gamze teyzem. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere tüm sevdiklerinle birlikte teyzem. Güllü'den sabah olmadan şarkısı armağan olsun. Şakran'da yatan Köroğlu Cavit, anneannem doğum günün kutlu olsun, seni çok özledim, azar bülbül, ille de sen armağan olsun. Şakran'da yatan abim Köroğlu Cavit, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, seni çok seviyoruz, nice sağlıklı yılların olsun bizimle beraber, Dora Aktan ve kız kardeşin. T3B18 Burak Demirel, aslan kocam, aslanın eşi de aslandır, hatunun her daim yanı başında, seni çok seviyorum, kabul olmuş en güzel doğamsın adamım. Şakran'da yatan Köroğlu Cavit, aslan abim doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Şakran'da yatan Köroğlu Cavit abim, seni çok özledim, doğum günün kutlu olsun, nice bizli yıllara seni çok seven küçük prensesin. Ben Şakran kadın kapalıda yatmakta olan kızım, Narin Kuş, canım kızım, ben emsal karar yaptırdım, nişanla... İnşallah sonucu iyi gelirse ziyaretine geleceğim. Güzel kızım seni seven baban yetiş ok. Sayfamızı yeni diyelim. Kemal Paşa'dan Banu Şakran'da yatmakta olan yeğenim Köroğlu Cavit. Doğum günün kutlu olsun teyzem. Seni çok seviyorum Allah'a emanet ol. Ben Foça Açık'tan Yetiş Ok, abilerim Turan Ok, Salih Ok, kardeşim Bektaş Ok, Tevfik Ok, yeğenlerim Yaşar Ok, Baran Ok, Murat, Fener, Doğu, Erdoğan, dayılarım Yılmaz, Sonsuz, Gökhan, Görgülü, Mustafa, Baskıcı olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Foça Açık'ta yatmakta olan eşim Yetiş Ok, zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz var. Cezayı aslana, sevdayı çekene sor, seni seven eşin. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan kızım Narin Kuş. Güneşin sözü var bize de doğacak annem elbet bir gün güzel yüzlü kızım seni seven annen ve baban. Müzik
Ben Sevgi Türkeli, sakalına kadar aşık oldum adam.

kocam bayram Türkiye'de radyo başına. Ömrüm, kırıldığın konularda haklısın, sakın unutma. Abi benden eşime sayfaları doldurdum, ismimizi yazarak şarkısı armağan olsun. Foça açıkta yatmakta olan eniştem Yetiş Ok, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Mustafa Çiftçi radyo başına. Bir dakikasına, bir saniyesine bile pişman olmadım. Yine olsa yine aşık olurum sana. Bir senin gözlerin var, ötesi yok zaten. Ben koca bir şehri bile sen varsın diye seviyorum. Belki dünyanın sonu değilsin ama sen benim solumda bir dünyasın. Seninle kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye değişmem. Seni çok seviyorum. Kızımın aslan babası. Biliyorum ki çok yakın zamanda gelip yine evimizde olacaksın. Gülünce her yeri cennetimiz yapacaksın. İyi kim? Murat abi, ne çiçekler, ne gökyüzü, ne denizler, ne de ağaçlar. Yeryüzünde senin gülüşünden daha güzeline rastlamadım. Dünya güzelim, bu zaman elbet geçecek, hiçbir zaman umudunu kaybetme. Cezaevlerinde olan herkesin Allah yar ve yardımcısı olsun. Bir an önce sevdiklerine ve ailene kavuştursun. Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısını çalarsan sevinirim abi. İyi de isim yok. Yani bu mesajı gönderen kardeşimizin de ismi yok. Kime gönderdiğinin de ismi yok. Böyle güzel bir mesajdı. Selamünaleyküm Murat abi. T1-17'den tahliye olan Serkan Kaya. Aleykümselam Serkan kardeşim. Derli Murat Değirmenci oğluna Çektar Bakır Epros Murat'a Serkan Aras'a Mehmet Sayar'a koğuş arkadaşlarıma en kısa zamanda tahliyelerini dilerim. Bilsen şarkısı armağan olsun bu derlere. Murat abi, T1-17'den tahliye olan Serkan Kaya, derli Murat Değirmencioğlu'na Çektar Bakır, Eplos Murat, Serkan Arasa, Mehmet Sayar, Kral Faça. Ne kral ol, ne paşa adam ol, hayatını yaşa. Abi bu dostlarıma Müslüm Gürses'ten Topraktan Bedene şarkısı armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan biricik yeğenim Narin Kuş'a çok selam söylüyoruz. Hazal yengesiyle beraber çok öpüyoruz. Sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Tüm Şakran'da yatan kadınlara Narin'den hediye olsun. Bu şarkı kendine iyi bak canım yavrum. Güllü'den hayatımın yanlışı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Cihan Madras. Aleykümselam Cihan kardeşim. Şakran'da yatan canım abilerim Ozan, Madras, Devrim Atalay'a selam olsun. Onları çok sevdiğimi iletir misin Murat abi? Sabır en büyük silahları olsun canım abilerim. Canınızı sıkmayın. Bunlar da geçer. Murat abi benden aslan abilerime Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan eder misin? Hayırlı akşamlar abi. Sağ olasın Cihan kardeşim hepimize. Murat abim ben C6'dan Ceylan canım ciğerim iki gözüm Nahidem. Yüzdün kuyruğuna geldin son iki gün. O da çok sessiz. Sensiz çok sıkıcı, çok özledim seni. Gel artık kavga etmeden zaman geçmiyor, kendine iyi bak. Tekirden Yıkamazlar bizi çalarsan sevinirim abi. Eşim Gökhan Diker radyo başına çağırtır mısın Murat abim? Evet Gökhan Diker kardeşim. Kalbim adam, güne senin çiçeklerinle uyandım. Seni çok seviyorum, sayende dünyanın en mutlu kadınıyım. Ömrümün sonuna kadar seni seveceğime yemin olsun. Seni çok özledim, ihtiyacım var kokuna, gülüşüne, benden sana gelsin. Eşim Gökhan Diker, seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Elbet bir gün sevdiğim gel artık, sensiz kimsesizim. Seni çok seviyorum, kızlarımın aslan babası. Şaktan Üçnoğlu'daki Serdal Çelik, koğuşundan duyanlar söyleyebilir mi? Ben Ezo, beni çok acil arasın Serdal Çelik. Ben Menemenli Namıdar Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm, bizi sakın merak etme, biziz, çocukların çok selamı var sultanım. Seni her daim seven eşin Murat İbrahim Tatlıses'ten Sen Yoksan Her Şey Eksik şarkısı sana gelsin. Ömrüm her şeyim benim. Ben Menemenli Namıdar Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm kraliçem. Memo'nun çok selamı var. Yarın akşamüstü Muro'yu alırım. Aradın mı sen de görürsün canım. Sen bizim hanım ağamızsın. Geçen güzel olsun sultanım. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Özlenen ve beklenensin canım. Kardeşlerim iki güzel şarkı. 12'ye kadar bitireceğim. O yüzden biraz zaman kazanayım istiyorum. Hemen iki güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

şarkımız şöyle alttan hafif hafif çalınsın. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Manisa'yı tipi C8 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim. Emir Çeli'ye selam ve duayla Allah sana sağlık sabır versin. Özgür günlerde görüşmek üzere, seni seven kardeşin B. Çetin Kaya. Murat abi selam, İzmir Gültepe'den Hatice Sevinç, aleyküm selam kardeşim. T1C7'de bulunan kardeşim Gültepe'li Cavit Sevinç'e ve kader birliği yaptığı kaleli Orhan Uğur'a buradan selam olsun. T3B17'de bulunan Polat Gezgiç'e de ayrıca selamımı gönderiyorum. Ablan seni unutmadı, hep aklımdasın Polat. Bazı insanlar gözden uzak olur ama gönülden hiç uzak olmaz. Gece sözümüz şudur: fırtına herkesin üstünden geçer ama ayakta kalan yüreği sağlam olandır. Kaptanın ustalığı da sakin denizde değil, fırtınada belli olur. Murat abi ben T1C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç, kader birliği yaptım Fırat Ayva Çetin, Ayva Berfin Köksal, Algül Salim, Bozda Yıldırım, Bozda Kaleli Orhan Uğur. Bu canlara selamlarım. Bakidir gece bir söz, kaptanın ustalı fırtınalı denizde değil, belli olmaz. Ahmet Kaya'dan Adı Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve o da arkadaşlarına selam olsun. Açık görüşte oradayız. Allah'ın izniyle seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın, hanım ağımızsın can dostum. Abi B1 koğuşuna Ahmet Kaya'dan Mahpus içinde 3 ağaç ince şarkısı armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayırlı yayınlar abim. Sağ ol kardeşim benim. B1C14'te olan benim kalbim oğlum Mehmet Can. Yıldırım annem, kalbimin hükümdarı senin... Özlemin beni yerle bir ediyor. Çok özledim. Telefon yok, ziyaret yaz. Yanarım yanarım sana sarılıp öpemedim. Murat abi benim oğlum için hadi çık gel gözü karam çalar mısın? Gamze Batur bacıma da selam olsun. Selam Murat abim, ben C8'den Kürt kızı Serenay Gümüş, aleyküm selam kardeşim. Canımdan can olan Seda Uyar, değerli ablam Nezahat Çok Uyar, arkadaşlarım Neval Özay verdi, Burcu Gürbüz, Kübra Tepe, Seda Uyar'ın kıymetli ablası Gamze Batur, Nezahat Çok Uyar ablamın B1C14'te olan oğluna selamlarımız olsun. Annesi onu çok seviyor. Geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Kimliğimiz soruyor, birileri çıkarıp resmini gösteriyorum Kürt kızı. Selam kral abim, ben C8'den Seda Uyar, aleyküm selam kardeşim benim, estağfurullah. Yol arkadaşım olan Serenay Gümüş, can parçalarım Burcu Gürbüz, Neval Özay verdi, can ablam Nezahat Çok Uyar, kardeşim Kübra Tepe, B2'de olan kıymetli ablam, kan bağım olmasa da can bağım olan Gamze Batur, geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Herkes diyor ki gülüşün çok güzel, siz bir de beni güldürene görün.

abi, Bilal Çetin radyo başına. Nur ben. Beni aramaya diyelim. Evet. Nur ben, beni aramaya çalış. Bir şey anlatacağım, ona göre hareket edeceğim. Cevabına göre. Önemli. Seviyorsun kendine. Dikkat et, böyle bir mesaj var. Evet, Bilal Çetin kardeşim. Şakran cezaevi T2 John 8'e atan Mirşat Tunahan Karabulut'a saygılarımı iletiyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Allah yar yardımcın olsun. Abim seni seven yeğenim Buğra Cömertel. Murat abi, ben B9 koğuşundan tahliye olan Nilay Asu Özçalık, ablalarım İrem Erdemir, Gizem Belge, Nuran Gökçan ve kıymetlim Canan Beydilli. Umarım keyfiniz yerindedir canlarım. İrem abla, sizin evdeyim bu akşam. Sizin için Ahmet Kaya Oy Benim Canım şarkısı armağan olsun. Boksör Çağrı İşçi ve Yiğit Çağlar radyo başına. Azerim, biz Sermin ablayla buluştuk, yanıma geldi, tanıştık, keşke dakikanız olsaydı konuşurduk. Biz çok iyiyiz, siz de iyi olun. Yiğit, annen seni çok seviyor, kıymetini bil. Abi, bu derlere Serkan Nişancı, eller üzer, çalarsan sevinirim. Ben Zalim'in kızı, T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Değerli kalbim adam, nasılsın? Ben iyiyim, beni merak etme. Aslanın eşi de aslandır seni. Çok seviyorum. Mektubunu yazdım. Pazartesi göndereceğim. Güçlü Soydemir, ciğerimin köşesi Mert'ime armağan olsun. Ben B9 koğuşundan tahliye olan Nilay Asu. Özçalık boşuna içiyoruz. Kalp her ayık, o mazgal bana açıldı da. Ben sizde tutuklu kaldım. Canım ablalarım İrem Erdemir, Gizem Belge, Nuran Gökçan ve Canan Bedirli. Allah'a emanet olun. Romantik Erhan Hatun da benim kanun da. Murat abi şarkı çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Doğan Özcan. Aleykümselam Doğan kardeşim. Buradan Şakran T1'de yatmakta olan Aslan abim Hüseyin Enç'e ve Can kardeşlerim Orhan, Özcan, Emrecan, Doğan, Yakup, Enç, İsa, Enç, Atilla, Enç ve Gökhan Kılıç abime Balıkesir'de yatan Allah'ın aslanı Güven, Yavuz, Torbalıçık'ta yatan Yusuf, Yavuz'a selam ediyorum. Gözümüz yollarda, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle, Rabbime emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdurrahman Güler'i. Aleykümselam Abdurrahman kardeşim. İkinol'da yatan kardeşimiz Mertcan, Karayüz, Serhat Dayı, Baran, Adnan, İlhan ve diğer koğuştaki arkadaşlara selamlar olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Dokuyucu. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. T4-D5 koğuşuna yatmakta olan Kaan Kaya Aslan abime selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder Aslan abim ve Aslan kardeşlerim. Bütün koğuşa selam olsun. İnşallah Rabbim yüzünüze güler. Selamlar abim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-D5 koğuşuna yatmakta olan Kaan Kaya. Aleykümselam Kaan kardeşim. Aslan abim Cavit Köroğlu doğum günün kutlar. Uzun ömürler dilerim. T2B10 koğuşunda kalan karizmatik K adamı. Karizmatik adamı. Boksör Çağrı İşçi radyo başına. Gel bakalım. Ben demiyorum, Çağrı. Mesajı kim yazmış? Evet. Gülümseme sebebini kalbim adını ezbere biliyor. Bir güldün, konu nelere geldi? Kalbim adam. İçin rahat olsun. Dışarıdayım ama aslan gibiyim. Seni seviyorum. Abi derlime Semih Çek çıkmaz. Bir sokak şarkısı armağan olsun. Murat abim, ben Hüseyin Dokuyucu. T1B7 koşuna atmakta olan Aslan abim Durmuş Albas. Sahnelerin bedelini seneler öder abim. Çok selamımı diliyorum. Seni özledik abim. Allah tez vakitte kavuştursun inşallah. Bütün koğuşa selamlar olsun. Aslan abim Hüseyin Enç, Can'la ben, iki tane aslan kardeşim burada. Canınız sıkılmasın, gözünüz arkada kalmasın. B7 koğuşuna kalan Emrecan Doğan, C8 koğuşuna kalan Orhan, Özcan, Namider, Orik. Siz de rahat olun, dükkanın başında biz geçtik. Ele güne karşı Allah'ın izniyle alnımızın akıyla işimizi yapacağız. Allah'ın aslanları. T3'te yatmakta olan Sezer Yalçın yani Fabido. Senin de Allah yardımcın olsun. İsa, sana da geleceğim kardeşim. Gönlün rahat olsun, sıkma canını. Bugünler geçer elbet. Sizi seven kardeşiniz Doğan Öz. Abi ben Gülümse Ülker. Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Gürgür radyo başına. Kara kızım, şimdi için çok rahat. Koğuşun değiştiği için görüş gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Abi derlime Ayas Erdoğan hep mi ben armağan olsun. Şakran cezaevi T4, C17 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Tolga Aslan'a selam olsun. Bu İzmir seni sevmez ama iyi tanır Aslan abim, seni canından çok seven kardeşin İnanç Aslan.

Şarkan T1 B17'de bulunan Veysel Çapkan radyo başına. Veysel'im, Ender'lim, canını sakın sıkma, aklım sende kaldı, benim de canım çok sıkkın ama yapacak bir şey yok. Ben her zaman yanındayım, bunu unutma, seni çok seviyorum, iyi geceler sevgilim. Mustafa Çiftçi radyo başına. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Seninle olabilmek için kaç savaş varsa hepsinde savaşacağım. Allah şahidimdir sevdiğim. Elbet bir gün Devrim Çelik'ten zulüm kokar, sana armağan olsun kalbim. Murat Bey, ben Foça Açık cezaevinden Volkan İyidi. Şakran T3 A13'te yatmakta olan kardeşim Gökhan İldi. Kardeşim, hiçbir şey için canını sıkma. Seni merak ediyorum. Ben buradan telefon görüşü yazamıyorum. Senin oradan telefon görüşü yazman lazım. Muhakkak dilekçeyi yaz. Seninle görüşmek istiyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum kardeşim. Ben T2 A17'den Mustafa Gül. Kadın kapalı B10'da bulunan Fahriye Hilal Şener'in doğum günü kutlu olsun. Ahmet Kaya doğum günü şarkısı benden armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abim, ben B1'den tahliye olan Buket Polat Yasemin Ödek radyo başına. İyi ki yollarımız kesişmiş, iyi ki kader bizi birbirimize denk getirmiş. Seni güzel günlerde görmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Hiçbir acı sonsuza kadar sürmez, hiçbir kapı sonsuza kadar kapalı kalmaz. Unutma, Gizo'dan bacımın asaleti sarı fırtınama armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran'da yatmakta olan aslan kuzenlerim, aslan kardeşlerim Gökcan, Gök, Ömer, Gök, Adem, Kıvrak, Ekrem, Kadir, aslan abilerim Ahmet, Gök, Asiller, Hüseyin, Yeşil, Ufuk, Çakar, tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Azat Aydın. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Aleyküm selam Azat kardeşim. Murat abi, ben B1'den tahliye olan Buket Polat derdim Elif Çetin radyo başına. Bir gün bu günler bitecek. Sen o kapıdan çıktığında ben sana sarılırken hiçbir şey söylemeye gerek kalmayacak. Sadece göz göze gelip sonunda bitti diyeceğiz. 8 Ekim'e kadar kendine iyi bak. Seni seviyorum. Elif Fox'tan Tan Taşçı'dan Gidişat Sonum Olacak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1 B8'den tahliye olan Emircan Soysal, Erkan Yıldırım ve Yusuf Ateş, Vuslat Araç, Vedat Bulut. Aleykümselam kardeşlerim. B8 koşuna atmakta olan abi kardeşlerimize selamlar olsun. Başta Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı, Beke, Agit, Kaya, Alp, Esat, Tuna, Akdeniz, Hüseyin, Selçuk, Demir, Olcay, Er Yılmaz, Hasan, Hüseyin, İkizler, Şahin Erdem, Boran, Baran, Veli Çelenk, Berkay Çelebi'ye selam olsun. Hepinize özgür günlerde görüşmek dileğiyle en kısa zamanda. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm sözüm sana canım, gözlerim yollarını beklerken kalbim anılarını saklıyor Nazom. Seni seven namı der Murat Müslümgür sesten sarı saçlarından sen suçlusun şarkısı hatunuma gelsin ömrüm. Dün akşam iki şarkı sözümüz vardı. Bir tanesi kimiydi? Evet, Şehriban Fidan kardeşim. Aldan aldana istemişti. Bir de Ceyhun Bahatur kardeşim. Kız kardeşime, evet, kız kardeşime bir şarkı rica etmişti. Ama önce bir tanesini, Şehriban kardeşime hangisiydi? Aldana aldana. Ama onu da söyleyelim. Zaten son mesajlarımızı da paylaşacağız. Müsaade isteyeceğiz kardeşlerimle.

Evet, aldan aldana söylemeye çalışalım. Şehriban valla kabul buyur, iyi mi kardeşim benim? Yorgunuz biliyorsun. Söylemeye çalışacağım. Sonrasında Ceyhun kardeşim sen de güzel bir şarkı beğenmiştik. Not da almıştım. Senden kız kardeşime de gitsin. Gülen çehremizi sahte dostları aldana aldana öğrendim artık. Gülen çehremizi sahte dostları aldana aldana öğrendim artık. Ne

kendim artık. Dostum gölgem olur sessiz sedasız, yalnızlığım da var ne ararsanız. Dostum gölgem olur sessiz sedasız, yalnızlığım da var ne ararsanız. Yaşar

var artık. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız, aldana aldana öğrendim artık. Kim bilir daha ne günler gelecek.

0: gelecek. Kim bilir bu gözler neler görecek? Aynadaki çehre en acı gerçek. Aldana aldana öğrendim artık. Aynadaki çehre en acı gerçek. Aldana aldana öğrendim artık. Dostum gölgem olur sessiz sedasız. Yalnızlığımda var ne ararsanız. Dostum gölgem olur sessiz sedasız. Yalnızlığımda var ne ararsanız. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık.
1: Bir de baba sonunda diyor ki, iyi günde her şey iyi oluyor, kötü günde her şey kötü oluyor. Can ciğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim dedi baba. Vallahi Şerivan kabul et kardeşim. Sesimiz yorgun, biz yorgun. Ancak bu kadarını söyleyebildik. Onu da kabul et. Hemen son mesajlarımızı paylaşalım. Sonra Ceyhun Bahadır kardeşimin de ricasını yerine getirelim. Bu haftanın Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızı noktalayalım. Kazasız belasızca inşallah. Selam Murat abi, ben Gültepe'den mandal, saygıdeğer, sevgiye layık, ayar derecesi yüksek, tüm güzellikleri üzerinde bulunduran dostlarım Şakran, T3 A10'da yatmakta olan dostlarım Ayhan, Kılıç, Bahattin, Eritaş, Namıder, Muhammed, Okan, Çetin, Cihan, İnal, Kuruçeşme'den Taylan, Aslan, Doğanlar'dan Neşet, Acur, Kemalpaşa'dan Şahin, Tirekçi, Çavuşumuz, Adanalı, Ali, Berkin, Torun, Serkan, Vurgun, Çimentepe'li, Caner, Ardan, Taşlıçaylı'ya, Orhan abi, Hamam Sokan'dan Doğuş Tosunlar, Ataberk, Atalay, Daykolu, Alp, Toktuş abime yarım gelen bir mesaj. Aleyküm selam Serkan. Sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Serkan, Uğur'un babasıyım. Koğuşundaki arkadaşlara selam olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Çık gel artık aslan oğlum. Azar birden zordayım. Şarkısı aslan oğluma armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Menemen açık cezaevinde yatan canım oğlum Mehmet Erişan Eşref Tek. Paşam, milletin eline kalem verdik, şekil çizmeye başladı. Ama unuttukları bir şey var, silgi hala bizim elimizde. Namı der Murat. Kardeşinin sana çok selamları var. Mekanın bitti paşam, haberin olsun. Bu alemde teksin Eşref Tek. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun paşam. Sayfamızı yenileyelim, varsa paylaşalım. Sonrasına dediğimiz gibi müsaadenizi isteyelim. Evet, son mesajımızı da okuyalım. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akyüz, sağlısı Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna atan sevgilim Selinay Sayan radyo başına. Seni çok severim. Bugün haberin geldi sevgilim. Ben iyiyim. Anneannemle annenle konuşuyorum. Onlar da iyiler. Sadece seni merak ediyoruz. Bugün doğum günüm. Sensiz olmak bana çok zor. Ama az kaldı sevgilim. Allah'a emanet ol. Benim seni görmem lazım. Armağan olsun. Çalarsan sevinirim. Murat abi. Ben Mehmet Fatih Özyeşik kardeşim kör oğlu, evet kardeşim kör oğlu Cavit Gürdağ, doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Nice senelere özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Hemen Çapa Hakan kardeşimizin mesajını okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuşundan Çapa Hakan Ejderer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Beni kıranlara kızmadım çünkü insan ancak içinde taşıdığı kadarını başkasına verebilir. Kimi sevgisiyle iyileştirir, kimi kendi yarasını başkasına bulaştırır. Ben yaşadıklarımdan kin değil ders çıkardım. Artık kimseye kalbimde hak ettiğinden fazla yer vermiyorum. Ayrıca bu geceki tüm güzel şarkılar Nihat yani Sait Faik Ölçen abime, Aslan Yenlerim Tatar Berkan, Batur Gürkan, Ecerer, Yaşar Doğanay Ceviz Kıran, Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a gelsin. Çapı Hakan Ecerer. Murat abi ben T3A20 koşulan Çapa Hakan Ejderer, herkese kapım açık değildi. Bazılarına sadece ders olsun diye açıldı. Giden gitti, kalan gerçek kaldı. Ben kin tutmam, sadece mesafe koyarım. Çünkü bazıları uzaktan daha güzel görünür. bu gece tüm şarkılar abim Mete Beydilli ve yeğenlerim Meltem Beydilli, Yaren Ceviz Kıran, Metecan Beydilli ve Selahattin Ecerel'e gelsin. Çapa Hakan Ecerel. Murat abim, ben evin satır T3A 20 koğuşunda bulunan bir tanem Ersin satırımı radyo başına. Söylesene, uzaktaki en yakınım, ne zaman bitecek bu hasret, ne zaman sarılacağız, ne zaman doya doya içime çekeceğim kokunu. Ben çok özledim seni, sevdiceğim hem de çok. Seni çok seviyorum, unutma olur mu? Her şeyim. Sana da kolay gelsin Murat abim, evin satır, sağ olasın kardeşim benim. Hemen bakalım var mı? Varsa paylaşalım sonra. Ha, önce şu Ceyhun Batur kardeşime söz vermiştik, hemen onun da şarkısını söyleyelim. Vallahi Ceyhun, böyle bir şarkı gönlümüzden geçti. İnşallah beğenirsin kardeşim benim. Gönlüm mutluluğa susamışken, dertlerini değil seni isterim. Yalnızlığın içimde böyle yanarken, hasretini değil seni isterim. Gönlüm mutluluğa susamışken, dertlerini değil seni isterim. Yalnızlığın içimde böyle yanarken, hasretini değil seni isterim. Dünyayı verseler gözümde değil, sensiz cennet bana cehennemdir bil. Yokluğun

Gözlerim dünyayı verseler gözümde değil, sensiz cennet bana cehennemdir bil. Yokluğun gönlüme yalnız dert verir, yokluğunu değil seni isterim. Yağmur olsan gönlüm kuru topraktır, esen rüzgar olsan dalda yapraktır. Yüreğim sevgine sana

0: kuru topraktır. Esen rüzgar olsan dalda yapraktır. Yüreğim sevgine sana muhtaçtır. Sensizliği değil sen isterim. Dünyayı verseler gözümde değil. Sensiz cennet bana cehennemdir bil. Yokluğun gönlüme yalnız dert verir. Yokluğunu değil seni isterim. Dünyayı verseler gözümde değil. Sensiz cennet bana cehennemdir bil. Yokluğun gönlüme yalnız ders verir. Yokluğunu değil seni isterim.
1: Kabul et Ceyhun, yaşlıdan bu kadar. Geldik bu haftanın da son Murat'la gönülden gönüle hemen noktalayalım. Varsa paylaşalım, var. Bir tane daha var. Hemen onu da okuyalım. Ben Emirhan Barut Şakran, kadın kapalı B10 koğuşuna yatmakta olan İzmir'in asi kraliçesi Pınar Altunsoy Eyfan'dan Sen Olmayınca şarkısını armağan ediyorum. WhatsApp'ın da bakalım. Hemen Sait kardeşimin de mesajını okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 ve 14'ten Sait Çelik Namıdar Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Urcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yaz, Çetin, Fuat Afindi, Kadir, Asaf Erdemir, Arda Bahar, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hedefi olmayan helak olur çaba, bizim hüküm Allah'ın. Kızılırmak'tan bir gün şarkısı benden tüm dostlara armağan olsun. Şakran cezaevi T1 ve 14'te kalan canım sevgilim Sait Çelik Sertap Erener'den bir çaresi bulunur şarkısı benden sana gelsin. Şarkıda dediği gibi her şeyin bir çaresi bulunur sevgilim. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Kalbim ve dualarım seninle, seni çok seviyorum. Bu haftalık bu kadar. Abi kardeş, abla, kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, iyilik, güzellik diliyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Pazartesi ölmez de sağ kalırsam yine saat 8'de huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah rahatlık versin.

0: benim için kaygılanıyorum.
1: Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yerine de kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma.
0: Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni acımıyorum sana.
2: İş işten geçiyor gülüm. İçim içimden.

0: kendinden ölecek. Her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o s**tanı sevdi. Sevdin de ne oldu? Ona şans verdin, onunla beraber oldunuz. Sonra seni aldattı. Sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans vermedin.
1: İş işten geçiyor gülüm, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son artık. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde bilmediğim bir günde sevdim. Bunu inkar eden taş olur. İş işten geçiyor gülüm, aşk

tarafında, bir senden az aldım ki yolum dik. Seni sevdim ama o sandım, daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım, ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşk bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olanım.
1: Gelmesen de kulaklarımı çınlat, çünkü his diyarı bu, geceden geçti yarım. Ne senden ne serden geçti canım, bugün de güçlü yanım, sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamın, güç duyarım. Sevmek gülünç değil, seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşık bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olurum.

Oku. Açtın mı kaydımızı? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: ile devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

Koku. Açtın mı kendimi seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu ya.

0: Ben Gönül'e devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı kuzeni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı güzeli? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler. Allah Allah.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemeyeceğim harfleri adına oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

0: Benim nasibim sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş. Sende değilmiş. Sende değilmiş. Benim nasibim sende değilmiş.
1: Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.